Hurmatli radioyolchilar, yorqin ism sayfamizda davr namunasi nomiga erishgan Li Shoujang bilan tanishamiz. 6-oyda Lopnur

Ene dostlarımızın kegen uçur karayımız programımız başlanıp lan bana Sayfa tüncü bu uçur bediyem şu nanhu şarkı yolları ravan deyip de rahmet tapşır balduk. Onun başka yine dostlarımızın lauta nanhu şimal yolu ipe cevkı yüncen tarapla ravan deyip de rahmet tapşır balduk. Onun başka yine dostlarımızın Zöhre, Kayser Ayal Kıtırlık dostla güldesilen sunup da rahmet tapşır balduk. Mat Tursun degen dostumuz, Hotende keçinin yağı hazır mı kattık yamğur yığvadı da, yamğur yan yan yığvadı da, de pütür berip de. Neyim degen yakşı, ürümçüdü bugün et degen dilama, vaşundak ısıqcımı o şıkıp

Mana şox naqışlarımız bilen bugünkü yollarınızda biz amra programmasını başlap aldık dostlar. Dostlarımızdinki qızgınlıqqa moyana awalqıdakli yaxşı yoluqçurları, müşkül dastlar, çıra işbadları diyendeki uçurla pəs-pəs deyip kilip atıdı mana dostlarımızdın. Abdul degen dostumuz, Jongshanlu Ravan dep duya tapşırıp aldık. Isiltam degen dostumuz, yaxşı muriyasatçılar göç pazarından aldıdık yol şundaq Ravan mən mu. Kavap zırlarını soqqa çağlavatdı mən dep duyu. Purdujumu bunu mu hazırlam nim degen mizlik ha? Nim degen baxtlik mizlik puraqlarısı da ha? Şıqsa. Səhər bulbuli. Yıngılık, yıngılık. Qadır ya kaptu muna dep şu. Belki nurgun dostlarımız uşurcan xızır çıxıdı dep uttağan. Likin. Mana men keldim oşir jakamla qolji demasmi oşo. Lama mau degen dostumuz qarşalımız riyasetçiler. Vatuji edige jaŋlawatmız dep uçur beripdi. Uyu et degende edi dep sizde vatujini. Bopdu bopdu. Yana dostlarımızdan Abbasjan 1744. Yaxşımsizlar men baynayesi dukaçqa jaŋlawatdım men. Bugün baynayesi dem yomğur yığıwatdı dep. Uyu baydım men yomğur yığıpdı mana avarayı bir qaraylı ya dostlar degen saat 6 de yığılanğan avarayğa qarğanda mana şu Xotanda qilin şu qar yağmur yağdı ekan appa uyu depdi. Qar yağmur yığıb keyin hava bulutlanıdı ekan. Qashqarda mazraq yağmur yağdı ekan. At düşdü mazraq yağmur yağdı ekan. Aqsuda mo mana yağmur yığıbdı. Onundan başqa gen yağmur yığıbatqan jaylardan Gulcudu mo belki yağmur yığıbatqanlıq bolışı mümkin ke. Bu ortalarda mo yağmur yığıbdı. Altayda mo mazraq yağmur ba depdi mana. Yana davamlıq dostlarımızdan uçur qaraymız. Kalliyo, Kan, Nijat, Taksi, Chun, Tien, Erkem qatarlıq dostlar qarşalımız. Cümo, Aqsudu mu yamğur bağımıken bugün dəb. Aqsudu baki hazırının özü də həm dəmə o. Baynayas tərəflədə yığı ötübdü. Cümo, Erkin digən dostumuz. Qulcinaya şərqi aylanma yolları rəvan dəbdü. Rəhmət apşırıp aldı o Qayşem Gülxanım. Riyasetçiler karşılığımız tecrübe otur mektep aldıdık yol bilekleri şunda xravan havam yaxşı səpərge çıxmaq çoğun dostlarımızdan səpərinin könüllük bir xətər buluşunu ümit qılmayan deyip uçur yollabdı. Rəhmət edin sizden mi şunda. Yeni dostlarımızdın Nijat Taksi Xotanda yol uçur bir ayım şu yinbinlu qoş yolunuşdu. Ravan tün gün keştin tatıp yamğur yığıb bazır gıcı toxtu mu dey yolda yığılıb qağa su bəkçik. Xotandaki dostlarımız dikkat qıp miyala piyadı dostlarım şu. Atrapanladı maşini manganda amal bayırak kitala. Maşini degen dostlarımız mu piyadlan köygende suratını asıltıp miyala dep man etigen de. Yaxşı uçurlarını, yaxşı tavsiyelerini beribdu. Rahmet tapşırıp aldık. Mehmet Niyaz degen dostumuz. He tenşi sen yau godao. Lası kuylu duan tongchang depdu. Rahmet tapşırıp aldık.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emde al diyem, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp.

Qadirlik dostlar, şu yollarımızda biz Zemra programımızın damlaştırdığımız dostlarımızda mı uçurla kilovatıda 750 ama Ahmetcan diyen dostumuz Aksu Şayardım yağmur yağıtıda depti. Mana rahmet Aksu dik dostlarımız var aydın uçur bir ipsle mana. Tor taksi Rozcan, şu Şibeylu tarafla sertemninki aldım o ravan dep uçur bir ipti ve rahmet. Erkem diyen dostumuz tünü gün aram asam yağdı balnımı. Oynat kıl aparamadı. Bugün işledim. Kançılık yağısı meyli. Yağmur mu işleyen günü iş kılıp. Yağız gelsin. Yeğe ve son. De püçür verip tu. Köp yakın. Yağmurum. Tazı yakın. De siz de. Müş aramağın değil mi? Yağsan işleyen değil mi? Yağsan. Ha bubdu. Yağa yağmur. De. Bubdu. Müş kepiyat en yakşı. Şunah mı? Ne mi kılımız kırışı var? Ben yağmur yoğatamdu. Aptap çıktım o. Kar yağamdu. Aş kılıp. Qadir ya Qaysar yaxşımsız mən mu Körilninki qarı yamğurlu qarı yulğun aqtur ikidəs zırı basqaç anglavatdı mən dep uçur beribdi voy rahmat rahmat işləriniz oğuşluq bolsun Qurbanjan degen dostumuz Qashqar şəhri ayırdırım Çiçhan Baylu tərəflə qoş yolunuşda şunçilik rəvan dep tu rahmat tapşır paldıq dostlar. Ondaq bolsa yana uçurlar kəgici yıqımlıq külürdüm külürmüzdüm mu zırılnaylı dostlar.

Dostlarımızdan Li Xiang degan dostumuz mana bir savol so'rabdi. Bugun tez sur'atli yo'lda haqsizmi yoki haq olamdi deb, balkim yana qolgan do'stlarimizni ko'ngil bo'lishi mumkin.

0: Ürümçinin yakındaki şu 72 saat içindeki ya 3 gündük havarayı karsam şu 20 6. ayının 22. gün kündüzün keçigici azraq yağmur yağdık ya. Yani. Onun gillam yana hava bulutluq bolu diken. Dostlarımızın küçerlerden aptikirem diken dostumuz. Səpərge çıxılığan dostlar cek dep. Şu səpərge çıxılığan dostlarımız. Qadır ya qanaq ahvalınız yaxşı mı? Qol cedik icribi olan netçide başlaydı dep sışanlı mama diken dostumuz. Hem de tün günkü ahvalı qarığanda da. Şu saat 14 la atrapı da 14-15 ötkenlerde. Жүріп оқыған. Біз елге сұрап бақайлық әне, аң ең үшчерні достарымызға еткізіміз саат манчеді болды кән, жүріп о, деп.
1: Бір қыл құш бірақ ба. О болсымы, дуамы байрымедекі зонзының хейді.
2: Бір қыл екімлік аваз ба. О болсымы, байрамлық дақы дұмбақ сада.

0: ئىسسىسى.
1: بىر خىل گۈزەل ھېسسىيات بار. ئۇ دەل نەچچە مىڭ يىللاردىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بايرامغا ۋارىسلىق قىلىش ھېسسىياتى.
0: دۇەنۋۇ بايرىمى جۇڭگولۇقلارنىڭ قەلبىگە ئورناپ كەتكەن مەدەنىيەت بەلگىسى.
1: مەيلى قەيەردە بولايلى، زۇڭزى يوپۇرمىقىنىڭ خۇشىدى ھەممەيلەننىڭ قەلبىنى ئائىلىگە ماگنىتتەك تارتىپ تۇرىدۇ.
0: 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى ھەممەيلەننىڭ دۇەنۋۇ بايرىمىنى تەبرىكلەيدۇ.
2: Yine devamlılık dostlarımızın uçuru karaylı Özhal.
3: Kadriye yine devamlılık olup sürgülüydü. Beymir, memur tarafların yollar. Rahat devancını koşulun işte.
2: Buldu, rahmet Özhal.
3: Cılağın aldı koşulun işte ravan kendini Kadriye.
2: Buldu, cılağın aldı ravan kendini. Hep siz bana tapşırıp aldık. Yine devamlılıkmıştık. Süzük aşı, önümlü uçurulan bir mangaysız rahmet. Badam taksi. Yakın konu şehir yolları. Şu Subi Taşan'ın ki etraflarda koşulmuş yollar avan deyip de rahmet tapşırıp aldık. Sayfa say yolda şimaldan cenup karap manganda bütün liniyede abdumobillalık da. Likin iğir tosluş yok çümo deyip de buldu.

Yine dostlarımızdan kege uçurlağım karaylıya dostladın. Asencan. Hazırın özde mavu mən bir sanımız ne? Xuanxalı o doktora xanağa ögürlük ki imtihan birdiğen bir sanımız ne? Ekep koydum. Soğuruşçay bu kaptı imtihamı az qalğan çağda. Aran turdu adamdan könlü yerim bu getdi de. Şu amde baz imtihanın ki bizim sebeplik mu mu badınımızın ki imnut küçü özlükü'dün tüvallab kütüdü onun dikin şu yemek işmek gelay dikkat kılmışsak müştak ahvallam de çişin çanveyen sokuruşçay bop kaldıga işlaba şu dostlarımız amde öz onların salametliki gelay da dikkat kılgaysalam işte vaxtlarda bop mu mesela intam yakıbımız başka bir muyum küllerde alay da dikkat kılışanlar tavsiye kılmız dostlar. Şirali Beyvey Sallu Ravan da püçür beribdi, rəhmət tapşırıb aldıq. Yəni dostlarımızdın Ablat Xotan Taksi, yaxşı müriyasətçilə Xotan şəhərinin Atırgül yolu Ravan dəbdi, rəhmət tapşırıb aldıq. Ali digən dostumuz, sayılı qoş yolun üçdü bugün bək Ravan'u özüm yalılğız manğandakli isqılı vatdı mənə, bugün ər gün şunda qosu bub dikən dəb. Bu xiyalla pəqat uyğunızdıl da əməl qəşəm o. Şirali, Suniya Mravishin Luravan deyip dur, rahmet tapşırıp aldık. Yeni dostlarımızdan saniyem hanım. Qadriya kız, mən öyde radio anlavadı mən. Bizdinki öyününki mavu kötindin yatak oylağı boğa yollam. Muravancı motosluş yok deyip dur. Buldu.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdal deyem, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Şincan köşme haberleşişinin ailem torun işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
2: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Örümçi futuk mağaripedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yardım verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tor'da elip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köylünüzdikidek Ali Mektep ve kesip tanışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00 Tianjin rayonining yadroluq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerli turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. 2026'da 6. ayının 15. gününden 6. ayının 21. günü için memleket boyunca 36. katımlık energiya ticaret teşvikat yaptırdı.
3: Bu katımki energiya ticaret teşvikat yaptırdığının başlayımısı energiya ticaretinin yeni başlanış noktası da yeşillikini kelgüsüge yüzlendireyliğinden ibaret.
2: Abdunum Raylıq Tarakiyat ve İslahat Komiteti energiya ticaret derecesini östürüş ve özgerçini ilgir sürüp, hoş karbonluk yeşil tarakiyat yolu da tat'i tevrenmey meniş gerekliğini teşebbüs kıldı.
4: Qadirlik anlıqçı dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun ətigənlik yollarınızda biz əmrə proqramımızın damlaşdırıqdımız. Bu proqramımızni Aqmarva 7-10 zaotini qollab kilovatqan istimalçılarga minnətdarlıq bildirish və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıqdırışıvatqan Aqmarva 7-10 zaoti alayda talab qılgan yuqurqı orunqı rəhmət etdimiz. Dostlarımızdan Ağkep'te Gulcidin gaz haber bire, nan hulu uyuladı ki gazxanada normal gaz beri tuttu, ücretli maşin yok cümo dostlar adepti. Buldu, rahmet tapşırıp aldık. Yine dostlarımızdan Şerali Hına, Garbi Yoli Ravan adepti.

0: Yeni dostlarımızdan Abdik Eremle avazlı uçurba anlayılı ya yolu uçurken.
1: Yol çevre, her bacağı yolu uçur, bir daha şu yolu körü. Vangcağlayan takım anga yolu ravan.
0: Buldu rahmet.
1: Yol çevre, ben hoş şumali bekir. Ludovan, şumali bekir takım anga yolu ravan.
0: Yeni buludu.
1: Yol çevre, şumali bekir etrafı, şerh sudu kutuları, şumali yevçen yolu ravan.
0: Buldu rahmet, Abdik Eremka.

Dostlarımızın Meridian Shenshen деген достumuz Dong Erhuan Badawan etrap koşulmuşlar avan da fikir verip duvar rahmet tapşırıp aldık. Radio anlay almay vatkan dostlarım şu sılışıtın aptısını düşürüp anlısanlar buldu. Cümo, kaşkada bugün yamğur yağam diken dep to qarğay kız. Azıraq yamğur bakken cümo.

0: Ali mektep imtihanı katlaşıp arzu toldurışta kıyınlavatkan okuğusla okuş haber. Örümçe futuk mağarifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazimet, Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köyünüzdeki dek Ali mektep ve kesbi toldurışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00 Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerli turalg'u rayonining makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerli turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991-556-9999. Shinjiang Yuhao Uyjay Chaklik Shirkitining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202-465-0102-00125. Shinjiang radio televiziya stansiyasining Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
1: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
0: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirilib, nopozlik chandiriladi.
1: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
0: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
1: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
0: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
1: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
2: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotli Tatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erish

0: پرسیدنیز با؟
1: یخلمدن اسسانیز، کرسانیز، مزمون اوسانیز، جغلانمو نمرغا ایرسیز. یخشی سوغاتلارغا الماشتیرا آلایسیز.
0: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz qısın AI aql icadiyeti çəksiz. Yepyeni aql taratqı torğa çıxırıldı.
2: Şansı sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını gözü yumup açıqça sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
0: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
3: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz qısı da xalıqan çıtallab əndisiz mal setvəl alaysız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bivasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solution Aptitali 6.0 Pilos Nuskisi turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Solution Aptitali'ni çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'sha qilmaydi.
2: Ishlaydi.
3: Qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, usta, radioni qatnasan, nima radiosini to'g'irlagan?
5: Yo'q, bo'ldi,
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni deqtingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tirt soda çakış şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
9: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
6: Şunak mamay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın tırık ve tırık yürüyüş tıklarını burun dadam işiltirge. Hem de ben işilti atım. Bunu dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.
9: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-inchi numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
6: Voh, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyapti desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz.
6: Barakat ullurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga singdirib atgan tursangiz.
3: Barakat uyingga elib kelib degizdigini yanali Barakat uni.

0: Yılda bir keladigan Duanwu bayramida aman esenlik tilekleri hemme yerini kaplap, Tianshan etkide zongziyida tarıladı. Duanwu bayramida hemme jay güzel tüske kirdi. Bu mezgilde Tianshan'nın janubi ve şimalıda heybetli karlıq dağladın huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşnun ılıqlıqını es kılın. Tağ deryalar arasında cismani ve ruhi cihetten yakşı aram ilip, hoşallıqı tulgan bayramda bəxtge erişin. 174 Katnay Sənət Radiosi Duanwu bayramıda köpçülüknün səpirinin tinş aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
1: Bir yüz yetti de dört Katnay Sənət Radiosu.

Yılda bir keladigan Duanwu bayramida aman esenlik tilekleri hemme yerine kaplap, Tianjin etkide zongziyi de tarıladı. Duanwu bayramida

0: hemme cay güzel tüske kırdı. Bu mezgilde Tianşan'ın cenobi ve şimalıda heyvetlik karlık dağladın huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşunun ılıklıkını his kılın. Tağ deryalı arsıda cismani ve ruhi cahitin yakşı aram ilip, hoşallıkı tulgan bayramda bəxtke erişin. 174 Katnay Sənət Radiosi Dönvü bayramıda köpçülüknün səpirinin tinş aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
1: Bir 174 Katnay Sənət Radiosi.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iskan aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Qadirlik anglovchi do'stlar, diqqatlarda bo'layotgan 107.4 qatnas san'at radiosining Sapringizda biz sirdosh programmasi. Do'stlar, bu programimizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq mayzoldi. Tirik va tirib tog'larini bozorga solgan Tirit suvdi chekli shirkati alayda talab qilgan yuqorqi o'rinlarga rahmat aytdimiz. Beshinchi supimizga kelgan uchurlar qarsaq do'stlarimizdan Abdikiram do'stlik janubi yo'llari Shi Hong ma'lumimi Arbey yo'llari mashinalar sal ko'p deb uchur beribdi. Rahmat topshirib oldik. Umid degan do'stimiz Midon shimol yo'l qo'shin liniyada ravon deb rahmat topshirib oldik. Qinondoq do'stlar, diqqatingizga davomli safaringizda biz sirdosh programmasining radio sayohat sayfasida bo'lsin. Dönü bayramı mezgilde yukarı pelliği takaşmaydıgan, kısqı mısapilik öz abdomobil sayahat kılışkı mezgilidigan 3 sayahat liniyesi hazır diktanladı boludu. Altıncı ayının 5-deki yazlıq tətil sayahatının jallanış məzgilinin keyitib kilişigə əgişib, texmi köp sayahatçılar Sayram Külünün yazlıq güzel mənzirsin tamaşa qılğıl kəlməkdə. Vanxun taşyollarda qatnaş qıstancılıqıdın saqılınış üçün köpçilikkə tövəndiki 3 liniyəni təvsiyə qılımız. Bu liniyələrdə azadə aldırmayı sayahat qılğıl boludu. Ürümçi şəhər ətrapıd kiliniyə, Ürümçi şəhərdiki yolu çıxıb, Nansangi berib, oldin Jambulaq manzara rayonini aylanib bo'lgandan keyin Moridiki taqqi yondosh tosh yo'lda sayohat qilish qimi bo'ladi. Bu liniya bir oylik ishlar sayohati. Yashanganlar va bolalarni erib, ilib yurishga mas keladi. Elidiki ko'p kishilar biladigan, osondagi kishilar biladigan, ammo manzarasi intayin go'zal liniya. Urumchidan yo'lga chiqib, Jingnayasi Arşan nayasından ötüp, Sayram Külü'yi ğarbi liniyesi arqılıq aylınıp menşiqi buludu. Bunun da Kansay, Mongol Köre, Gülce taş yoludaki abdomobil ekimidin saklanğıl buludu. Cənubi Şincan'daki liniye, Korlı'dan yolu çıkıp, Bögür Toğraqlıqi, Kuça Kuni şehrini aylınışıqı buludu. Bunun da Mayta Kuça taş yolunun Cənubi bölgüde yürüyüşünün hacetli yok, yol əhvali bir qadar muqim.

0: 베이징 왁티 사엣 온식기
1: Автомобил турмушимизнинг айрилмас бир қисмига айланди.
2: Бунинг билан турмушимиз рангдорлашди, қатнашимиз қолайлашди.
1: Албатта, автомобил ҳақидаги парангларимизни хели овуп қолди.
3: Умроқ автомобилингиз ҳақидаги турлик билимлар, автомобил соҳасидаги янгликлар, сафарингиздаги эҳтиёжлик қучурлар менинг автомобилим программасида.
1: Менинг автомобилим программаси автомобилни яхши кўрдиганларнинг тўғри танлиши.
3: Менинг автомобилим.
2: Менинг автомобилим.
4: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
5: Qaysı onda tamaq yeyib atdığını bilədigansız?
6: Bərəkət ulurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikin əkrində quluqumu sındırıb atdığan tursanız.
5: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.
7: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Şunlar bambay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atayım. Bunun dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük tırık ve tırıt.
5: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inək taşqı kesəlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numarlı qorunun 2-ci qayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Onunla başka karsak mı şu çidaven nalludu mu? Onun için daven beylu, şimgo yoli, karmayı, kılmayı şişe, koşumçuli. Muş yolladım Abdumabullah Köpke'ne.

0: Bir dostumuz hazır deydi. Dacu'nun yücün 06 degen avtomobilini körpüren yaşarcan deydi. Buldu. Zavod taraftaki tekçi bahsi yani Dacu'nun yücün 06 avtomobili ya. Zavod taraftaki yetekçi bahası bolsa 149.900'den 159.900 geçken. İtibarı qıpqanıki bahası bolsa mı şu 134.900'den 144.900 geçken. Onun için bu şu dendiyenci alatı çıkartıken cuma bununki emdi şu 2026 yılınki pre bilen şu pre C deb iki xil nusxası var ekan. 5-nji sponsor kelgan uchurlar qarab baqaylik ha. 2020 yılınki Fengtian Weichi deydi. 30 000 mi yaptı. Bola hazır evet bire ya. Sevi Zühre Hanım sizin mi? Sizlerim kızgın karşılmış. Dacun Lanjingju deyip siz tuhtan ha? Dacun Lanjing 269.900'den 299.900 geçip oldukken bunun ki itibarı yokken hem de bu Lanjing degen avtomobil adette 7 kişilik 6 kişilik işki kılınız kısıba bu hem de 2.0 T'lik motor seplengene 2.0 T'lik. Tursuncan deydi hazır mı? Tursuncan kam üçturpandın. Yakşım Yaşarcan üçturpan ayası da et digen yamgur tamçıl havatı da o deydi o. Nicat taksi deydi. Hottendin yol fıçırı, kuruluş yolları koşuyun işte ravan. Hottendin yamgur digen yığıp, körüş ağırlığı bektüven bir hatarlık dikkat kıpmayın la deydi. Buldu. Badam taksiye sizimi kızgın karşılmış. Tursun Can Ustam'dan avazlı kuşurbayken ağla bakaylı ya. Abay man bağla puan he.
1: Şuna zimbirlikte karılar bir üstü ilette makinan bazarlar tıkkak 45'in 50 gün atırabıda. Şuna zimbirlikte mumbiye dörtte 70'in 75 gün atırabıda. Şuna zimbirlikte sonata dörtte makinan bazarlar tıkkakta 50'in 55 gün atırabıda. 2019'daki sözünün tencereciyelerde maşından bazabası kaldı 45'ten 50 gün katıramdı. 2022 Fontiyan Vipçilerde maşından bazabası kaldı 35'ten 40 bin katıramdı.
0: 35'ten 40 bin katıramdı deydi ha? Olcu taksi ablikimden avazı kuşurmak yanına bakaylı.
2: Şeker kanda olan sıçtılar, zolana çıktılar.
0: Yakşım abli kim ka?
2: Mehmet Akşeder Tayyem adı Gizanlı'nın koşuna şimdi bir alan, sucuğu da onur alan. Ama o bir katkı sıvı da şimdi.
0: Katkı sıvı atam da. Yağmur yağı diken o bugün. Olcada azırak yağmur yağı diken. Yukarı temperatura 34 Celsius, tövendi temperatura 19 Celsius atırapıda bulurken.

0: Oğlum can deydiymiş o da benden. Tian Shan Wenka kilişinin işte. Wenka'nın aldığı çıraktan solga burulsa. Olmaydı dep turusu bayağı şoparla şu yardılı keynigi vurulu batı da dep izipsile izipsiz zablim etcan toğra ha o yaktın muşu solgu burulgulu bulmaydı cuma dostla benkanı aldı ki kızı çıraktan solgu burulgulu bulmaydı eşe diyotum kımanla o piyadla ötüşme yolu batısa ya da piyadla ötüşme yolu onda diyotu kılışkı bulmaydı dep inek belgeli mi batısa. Abdünnabi ki ma otursun can sutamga. Yolu bettim hazır ha abdumobilinizi bağlap asın. Esime hayırlı küş Yaşar Can deydi. Hayırlı küş. Şirali Qarğanda akşam montaj yaxşı alınmapsız ha. Abdullah Xotanın avazı oxşurub ekan ha.
1: 2019-nın sonu tarafından meningsiz 19.000'den 20.000 köyüçe. Subada alamak ha.
0: Vah, Abdullah Xotan. Siz mi otomobil bağlaydığan bu kəsib düşüb aldınız mı?

0: Jilining GS deb avtomobil yo'q ekan-ku. Sizmi shu davlat tili yiziqidagi yizilishini menga bir yo'llab bering-a? Men qarab qo'yay.
1: Xongyanchi taraflarda yo'llar ravonkan deydi Abdu.

0: Dursun Johnston mavo avtomobilim bağlap bopdi. Anglap baqaylı.
1: Şunu 24-nçi MG 5 olup qalsa 25-de 30 min köy atrapıda.
0: 25-den 30 min köy atrapıda deydi. Endi davamlı uçurlarga qarasaq, Kong Chong Jiu Meng degen anglatuvchimizniki ovozda uçuray.
2: Yaxşı, sizlere yaxşı, şoftan xeyirlik bolsun.
0: Yaxşı misiniz?
2: Ben bunu da bir neşe soray degendim. Ben alınken maşinamda koronan ki çok tutuyor. Ettiğim sarayda kalsam maşinamın keyni. En iyi çıkıp olupturdu. Kalsam bu maşinin içine bir tane rahat tutulmuştur. Ben bu yedikleri dedim de hem de mamada durduğum ana kalmayacağım. Kanka aşağı maşinamı koyma yani ki ben konuştururken. Bu yedikleri oluşmaktı. Onu aldım o basılanın arasında bu fikirleri oluşmaktı. En yalnızım bu hazır ben sahtığımı madem kılım kılsam bu yerlerden değil sevanlar dedi. Bu yerleri ben söylemeyeyim ben fakat örnek kalkalım alınlar bu sunuyor. Ben o maşinama bu kettiğimden çölmeyeyim ben ödem tereyde.
0: Mandak bu meselini emdi siz mi şu kespi adukattın meslet soran ha? Biz emdi bu meseliniz karta cevap veremeyimiz. Siz en yakısı mı şu kespi adukattın birini izlep meslet sorsanız bulducu mu? Abdullah Hotan bağlaptı mı ne maşinini ha? Yaman bağlı bettim mi dedi. Pek bağlı bettiniz. Kaşkadi yamgı yıkma tutma ne dedi. Neşriyatın kızıl körü küçü yolları var. Dedi. Onun için mavi şükür.

0: Tursun Can Ustam'dan avazlı kuşur bak yanına bakayla ya.
1: 2010'ci yıl, 2500-3000 milyon tırmanlar da Majnun Bazar Bazar Pazar 15-20 milyon kadar aldı.
0: Hı.
1: 2013'te Honda Civic Sızıran'ın kıttı Majnun Bazar Bazar Pazar 25 milyon kadar aldı. 2014'te Karola 1.8 paylandırdı 20-25 milyon kadar aldı.
0: Hmm, 20-25 milyon koy etrafı da. Haa, 2014'nin Civic kaç pul bula depsiz. Tursun Canstam yollap koydum he. Ma Kurbancan ma uçurunuz ne hapı bulmayı aşu birle mezmundu yollan he. Onda akakıdın da paçılap yolumağın.

Biyadi Xeybo'nun tokmay arlaşını bir çöndürüp koyuna yaşarcan depsiz mi? Yo sensiz gen dostumuz he? Bulu da ben çöndürüp koyay. Ama ilan vaktimiz bu kaptı. İlan linkin ben sizge bir çöndüreyim he?

0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Dostlar, anlamadıklarınızlar, minin Abdumobilim programısı. Programımız ne? Xotan şehri Qarqaşöli 55-ci numarğa joylaşqan Bereket Aşlıq May Zavodı. Ürümçi şehri Şinhua Cənubi yolğa joylaşqan Şaxsat Eğiz Boşluqı Ambulatoriyası. Tirik ve tırt tığlarını bazarı salgan tırt xalqara sot çekli şirkti ala aytılap bulgan. Yuqarqı şirket karxanlığa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlerge. Tosuncan ustam. Honda Civic
4: mi alıp oldu? Şimdi Honda Civic kolkot 100.000 km mangandırsa maşinan bazar basıp basa 30.000 km atrapıda.
3: 30.000 km atrapıda bulduk yine. Cevlanka.
5: Vay ya vay hayvan atla bak şu bereyi versin tıka yeniden maşinlarım hayvanla koşulup dur tıka. Vay bereyi versin.
3: Basınız bulduk yani cümo. Aşo şu Tianshan yavay hayvan atla baktısı Ko baradıkan aptuz muşu azır ki nengoyanın aldıdı ba ya, badek isimde battı azır ba mı yok mu? Cevlanka.

0: Abayşpar digen avtomobil biyadi haybon 05 DMI nusqisi 2026 yilinki eng yangi nusqisi mushu xohashingsi 79800 yen chiqdi ekan ha. Onunikin buningki CLTC subtoktiki sijil yurish musabisi 128 km atrofida bo'ladi ekan. Mushu odatda shahar ichida 100 km'dan 110 km atrofida ma'alaysiz ekan. Qishda 85'den 95 kilometre etrafı da mağalaysız gene. Yeni birisi olsa, şu 210 kilometre mağdığan nusqısken 99.800 yuan genden. CLTC subtoktiki sicil yürüyüş müsabisi 210 kilometre etrafı da bop kaldı gene. Ali'nin avazı kuşurva genle bakaylı.
1: Karşı doğrudan Bağlam karakterine karak manganını sayıldı, işte mahi sapratı tutuyor, sosyal kalıp
0: dikkat kılıp miyim la ha?

2026 yıllık Veylay ET5, Veylay ET5T, Veylay EC6 avtomobillerinin güncün hatırı nüskesi mas kademde satılışka başladı. 6 ayının 17 günü Veylay avtomobilçiliği 2026 yıllık güncün hatırı nüskesinin 3 kıl tipini resmi ilan kıldı. Bu ET5 pickup, ET5T sayet beygi avtomobili, EC6 beygi avtomobilsiman SUV'ni öz içige alıdı. Bunların bahsi ayrım ayrım alda 113 mın 173 mın başlandı. Bataryanın pulunu ayrı bölüp töle şeklinde satıp alsa bahası da ayrım ayrım alda 205 mın 265 mın yönden başlandı. Sicil yürüyüş müsabısı bilen akıl ahide sistemisi bu avtomobilin bayraktar seviyesini saklagan hemme yürüyüşlükige Veylay avtomobilçiliğinin yeni bir evlat yerim katı kaletki batarya seplengen. CLTC işe altıda saptöktüke en yukarı sicil yürüyüş müsabısı 710 km yetudu. 3 minutta bataryanı almıştırıp toluk tok kaçılap yolu çıkalaydı. NAD yukarı derecelik akıl ahideş katık materyali. Lazer nurluk radar, D4 mm'lik dolkunluk radar seplengen. Orundukka NAPA, yani ali derecelik hurum, tatır hurum şiltilgen. Aldın kırat orundukni köp yönlüşte optimatik tanışıklı buldu.

rahbar, anladınızmı abay ahi bunu çöndürüp koysam? Miyada bir dostumuz şu Ford'ninki çüçü lima degen avtomobil qarab yiqinga itibar bamu deb yozibsizken bu avtomobilning itibari yo'qken jumo 1.5 ta chiqadigan SUV ekan bu o'tir cho'ng tipli SUV ya'ni Ford çüçü lima avtomobili bahasi 229800 yuandan 282800 yuangacha bo'ldi ekan

0: Ne mani, anglavati men deydi işbar. Ayşem Güledimiz deydi o, şu... Tecrübe oturu mektabdan kışıydı ki, ma koçıda hazır kuruluş kılvatı da yol bek tar dostla dikkat kılıp minla, likin hava bek yakşı deydi. Dostla ilan vaqtı up kaptı, ilan dikken kaytıp gülmize, devamlı kuşuru bir işinle nümet kılmiz.
1: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Tonlatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
1: Dodo, dodo, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenila, pesil soğukluk çeyi.
3: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışı çıdı, ammevi kölüme küçük, paydalanışkı bolduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmansarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öyle setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
2: Tamak etken de Cungu Tuzçılık Ruhi işlep çıkan tabii töven natriylik tuzunu işildin. Tianjin külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu Tuzçılık Ruhi işlep çıkan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu.

0: Şirayli ökem ey, şerqaylan mı koş şun iştiravan kendiydi buldu rahmet. Avazlı kuşurladın Tursun Canstam'dan kuşur bakken.
1: Şimdi 14 yıl sürpülen kapkaçı 7 kişi kaptı, mecnun bazar bazı pasta 15 bin kadram.
0: Hmm, buldu. Ali.
2: Yedim, yallı o. İzberer aman.
0: Buldu. Raşidin.
2: Ulan bu eserçiler, Kutay Şehir'in ki, çünkü yıllarda maşını sıkarak, yambo, hene, iğir, yıkıvatı da şun sopurduysa, su çeşe yatmayı, avaylar, asla menşin unutulmam.
0: Buldu ha? Roza efendimden avazda kuşuru bakken ala bakaylı.
1: 174 kıyafetçiler, şoförlükse kayda havalanan yakşı mı?
0: Yakşı mı?
1: Ben kişilik taksi edeydiğim.
0: Hmm.
1: Benim onun sayvan ruhayını gönlüyen beceri tarafta. Eğer olsa bastırdığım taksi sistemler olsa, alaklaşkan olsa, ya ki numarını kaldırıp koyan olsa, ben alaklaşsamı buldu. Benim telefon numarım 130-29-666-321.
0: Hmm, buldu.
1: Rahmet.
0: Taksiye deydiğen, taksiz deydiğine, Saybağ rayonu da, muşu, eğer de, muşunun ihtiyacı boğandı olsa, olsa, ihtiyacı bağıp boğandı olsa, olsa bizi uçur yollasanla, biz numarını evet birliğe. Cevlan, Cevlan'ka.
1: Yoldurma şimpacanı bir şimali yollarımız daha şimdi şaşımırla koşunuz kıramakçı.
0: Hmm, buldu. Şikimin jigirme birinin 10. avlat sivik deydi o maşinfu. Ben hazır Tursun Canstam'ı yola buraya.

0: Avazda kuçurlar bakken alaylı.
1: Şu taşı yandılla taşıdım eleyle onu adam üzerine de bir rotdan uyumak nengüyene yanda. Sayı bak çünkü yırak
0: Emdullah kanın numarı bağımsız da cevlan kahvet pesiniz mi mavo? Roza pendim gevet prey. Dursun can ustam.
1: Şimdi ben dedim bana ki 10. alas çivi toplasa 60'tan 65'in katlandı.
0: Buldu. Emdullah kanın numarı olsun yollu bitin ha? Cevlan kahvet.

Tursunjonsdan mavi 2009-yilningki Fontain Carolla'da mirsavaki ahran 1.850 mushu 170 mingni mengibdi ha mushuni bir baholab bering.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, benim Abdumobil'in programımız ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlayanlarla köpten köp rahmet. Program riyasetçisi Yaşar Yolkun, nöbetçi muharir Zepar Memtimin. Emde dikkatinler, Adılcan ablamı riyasetçilik edeki düşlük yollarınızda bizemre programımızda bulsun. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıllar aldı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını Fokus Sılıklaşmaları'nın baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmaları Mülazimet Ornı Alahide talep kılgan.
5: Akı, avtomobilimin asırtay digen.
4: Fokus Sılıklaşmaları Mülazimet Ornı bari. Bahası muvaffak Mülazimet Etraflık Fokus Sılıklaşmaları Halık Soğutsu katlaştırılgan.
5: Aşındak yakışı bası hazırlı bari.
4: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ulurunun pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkarılgan.
4: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulur yedisek bolduken de?
6: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidim.

Hadi bir radyo anlamışlar. Çüklük Allah hayırlı olsun. Şincan Radyo Televizyon Stansı 1-2-7-4 Katna Senet Radyosu'nun yollarınızda biz Zemra programımızla başlayıp getirdik. Yaktır bana izle. Her vaktinle hoşçakalık dolsun dostlar. Adılcan Abdülbet izle. Otluk. Salam. Yollarınızda biz Zemra.

Ben Yıldız'a, Beşin numarımız XG1074FM. Şincan 1074'te bizde kuşu basanla buldu. Uçuru yolluğa açma kayısıyla dostlar. Yolların ahvaları kandırak dostlarımız. Bugün hem de...

Demiriş günün mene ikinci günü okaptı. He, bulup mu şembeğimdi. Bulup mu sayılı kara baksak hazır. Tüftün maşallahmış cenip tarafı mangan ehval bağ. Yine olan bay şimali akiliş ponkitinden başla bu maşının köplüge hazırmış şu sendon bir köyrükünün astıkıca kepto he. Bulup mu muş nensen taraf ve muş cenip tarafı karap manganda sayılının ki. Sendon bir köyrükünün ta ki olan bay şimali akiliş ponkitikçi bu ağırlıkta maşallah lık. Kıdı duruyordu değil mi ne?

0: Dostlar dostlarımız uçurumlarını belgeç meyli ve işin numarımız eksici 1074 FM yine Şincan 1074 divet doğ dostlarımızın da olsa ha. Şunda olsa dostlarımızla bir asket mi var ki yolu versek. Dövmü bayramlık demeliş mezgilde dostlar. Devlet yolu 30. yılın yesi. Len Yüngan Korkası yukur süratif taşı yolundan olanbay ötüşme yolu. Örüm çılıpları yukur süratif taşı yolda yürüyüş asket misini. Nakıp da bu vaxtki asket mini birlikte anlayan olsak ha. Dövmü bayramlıkı 3 günlük demeliş mezgilde dostlar. Yani 6. ayının 19. günüden 21. günü gidecek. Katnaş kıstançılığı köp körülüşü mümkün. Şuna liniyanı aldım planla vakit paraklandırıp seferge çıkış teklifi birliydi dostlar şu pırıstamlığa. Devlet yolu 30. yılını yası Leningan Korkas yukarı süratik taşı yolu Ulanbay ötüşme yoludun toğra Şamal köp çıkıdıgan rayon. Bu yoldun ötüp gidip atka abdumobil şoparları süratine tövbeldetip astımın işi. Ehtiyat bile neydi işi? Jük abdumobillerdeki jük ve yapkışını çın bağlaşka dikkat kılış gerek. Örümcül opnuru yukarı süratik taşı yolda yürgende Tuğunul'daki saatlik sürat çekilmesinden 80 km işkelliğini çok esti saklaşımız gerek. Hergiz bunun ondan tez mi aşkı bulmaydı o ha. Yukarı süratik taşı yolunun fütürlüğünü yazdı abdumobil tohtutuş, abdumobilini kaynaki yandırış, süratke tatıp daka kılış mani kılındı o. Hande Taglak rayonundaki davandan düşüdüğün uzun yol bileklerde yük abdumobillerini hot kısanmay sıyrıldırıp meniş kattı mani kılındı. Hani ciddi ahval uyluğunda xatardan saklanış yolunu şiltep xatardan saklanış. Yürüyüş ceryanı da bağırlık yolcular bir xatarlık tasmasını çok umtakaş. Arak içip abdumobla edemezlik, çarç yap abdumobla edemezlik. Ciddi ahval yolunu igelli bombaslık. Hadise yakı kaşılı görülse abdumobla çetki toktutuş. Şoför ve yolcular derhal abdumobla ayırılış ve derhal sakçığı malum kılış gerek. İsınlandı bolsun. Hemenlerden sabırı bir xatarlık tolsun digen ümitimiz.
1: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Dostlar, dostların uçurlarına karaymaz. Kaka uçurladın Nureli.
1: Salam, 1074 testlerim var üstüne. Şimdi sana aldık, köyüne koşuyorum istirahat bana.
0: Buldu rahmet, Mehmetcan. Buldu rahmet, na nizamdın. Yaxşımsınız?
2: Mən bir qolsun fikir davantım, sonkının şudə bir tane telefon, bir tane qongum var. Yağar maşinin açıcı, yani öyünün açıcı dəkən, başkalarım dəkən, yani ilişkilər alaqlı şəmlədən

0: مش mi profesora vota mi no lembra a la flor san vota mi no numerum o ni sto tanto troppo a ni sto tres o erna flegi
1: 13 4 tane 9 64 410 özünüzge yollap koyup durdum manam şerdin lam tep balamız dep 13 4 tane 9 640 64 410 he nizamdin efendi buldu bu şu nesleni izdigiçler olsa şu derhal hazır vakit 13'ten 23 ötkende uçurunuzu anlaptık şu vakitte bir sizinle uçurunuzu izdep yetkiz biremiz cuma rahmet sizge ip kip tuğay siz kimle yakıyor nesle yokken de işçi de şunun katta bu ilan koysak koptu ki bop dur siz top dursun hemse ha hoş şimdi gulcuğu siz var mı hapsız go şu ben bama işlep durdum veyle veyle
2: Değerlisler yaşımı yolcuyoruz bize. Devlet yolu 216 milyardan Yunfan, Balğuntay kuruna yönüşü mangan ileride. Yani şişen bölgede katak bir hırt kutu çekmeye mağlıklı. Şişen boşuyun suçuyunu aldı da katak bir hırt kutu çekti mağlıklı bölgede.
1: Bu da rahmet. Aydın keşledi.
3: Dağılımı ya. Adıcan bulamızı ya. Yaşıma çizikma delen tutuma.
1: Yaşıma uzun uçuyor. Yaşıma.
3: Ben yoruştur desem kazancı dervazdan aldı ya. Bu Galiyet yol tarafı tecavüze vakitte maşallah kilini çıkarma yolda kaçıyorlar Allah yanına bu kadar çıktılar.
1: Makul cuma ya aydın keşlerde bega uçurunuz köprakma cuma dağınlık uçur bir turun cuma kusukunuz açtı mı aydın keşlerde 13-20 bop gidip de vakti de tamak yan cuma Aşkana kırıp, ya lağmendim birini ya. Dip kırsanız aşpazım da o karaydı der sizge. Ötküzüp kaydım ha mavul.
4: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
5: Donat kudun emdaldim, sel toğuzup şikin ha.
4: Dada, emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
1: Mavo bir maşın muşu şin ey bir leve 82 şin a bir leve 82 biyancağını aldı turu ve bek tosu vette deydi o. Yadigar mama şin biyancağını udulu du yol boyu turu ve bek iti vette yol ne deydi o. Biyancağının udulu du duka açıdı kaldı var mı radyo anlatkan dostlar? Bencan'ın udulu da radyo anlatkalı bağ mı? Telefon mu? Kimin telefonu da hem de? Uşurcan kızının telefonu ki onu ele bakayla. Uşurcan yakışı mı siz?
6: Adıca yakışı mı? Yakışı mı?
1: Yakışı uzun zobdan duru tam siz.
6: Yakışı japalık şey kettin la
1: ha? Sılım şu japalık cıbık kettin la.
6: Şu.
1: Bugün hem de kandak. Yakışı. Bugün kandak yakışı uçurlar belki kulcudun hem de.
6: Biz hazır mı şu tünigin kelika taş ocak aramgahi diye yedin kilet. Biz kulcunun tunur çıkıcısı da yaman kaynan taş kılık çüngen köçken bu. Almış da dağımlı kuşur bir doyalık tosip gitti yedigen de kras. Ve tosip gitti gamur köçken. Şuraya gelişken Koten, Kakşal, Kavkansı geldik. Elik ürümçidik Kakşal'ını bilinmez. Yerken iki kakşalını anlamışlar bilir o diken. Yani bu Golcudu iki kakşalının sorusu da nereden erkeğe gidecek. Mişehirdeki kakşal kebaplarının ki temi zaten şu yerken iki ürüncüdü iki kakşal kebaplarının temi de okşam da okşamam da. Kandak yakışı bir isil tamları var. Şu ayakta hem sel turup saat 13'ten 40 ötken çatak minen bir 10 minit vakit kaldı o değil mi? 10-15 minit vakit kaldı. Sonraki 13'ten 40'ta Divas görüşü çıkılmaz. Bu sen de vakti bağ. Kolaylık bu anlaşılırımızın ki, bizden ki duyun. Ve şüphe kaldı ki, Divas görüşümüzge. Dikkat kıp koyan mı ki de, şu telefon kantı.
1: Buldu. Dikkat kıp koydu. Bu balının başkası yok bugün üçte. Muşu, mehsusum, tamak vakti oğan diken. Berip, yemmisim o, kürüp. Kulcunun muşu, kakşal, hotan kakşal tonur kağıtlarının ki. Divas görüşüge kirip. Kulcudaki dostlar kırıp mındak bir ançı mınçı bir güldestlerine evet kısmı kapat birem dike ya.
6: Birdi.
1: Man değişiyor mu zaten?

0: itibarlı faaliyetler var.
1: He, mana.
0: Elbette birdi.
1: He.
0: Bu yüzdül soruyu demen ha.
1: He, soruyu da mukumlu itip ayadan.
0: Ağızda hazır soru adı da. Bir vakit hazır anlavat hazır da o yüzden.
1: He.
0: Bu şu, Gülcü'deki anlaşılırımız, davat bizim bir vakit görüşümüzü görüp, cetin kılıp, kesi bir soğukatları var mı, itibarlı faaliyetleri var mı neydi? Kedem ha, yasınca yüzü bir devesin. Yasın. Geldim de kıp kalsa.
1: He.
0: Geçkirdim bir soğukat kılı.
1: Ne miden?
0: Asıl göçkirdi.
1: Göçkirdi mi? Göçkirdi dem doşurcan.
0: Ha, göçkürdüm birini.
1: Ha, doğru doğru. O birini işki, birini işki kılıp kesip, işki edem ki birini beğenmeyince mi? Birini kalleveşeği birden birersiniz.
0: Ha, kalleveşeği birden birmez.
1: Ha, bana bana, ma buldu bana.
0: Bakın.
1: Ha.
0: Hadi.
1: Buldum.
0: Göçkürdüm de sokat kılmaz.
1: Ha, yakşı. Yakşı yaptı bana. Onda was bu mu bulduğa iş? Aile uçu 10 adam cepin kılıp bas 10 göçkürdü geldi diken gel. Şunun ola endi kağınını üzanla boğurtup kavap doğap yo ançımınç seyildim boğurtup bir dastıkhanına çıkırsın mol kız alınıp gelisle olcudaki dostlar. Şuna mı?
0: Doğru doğru.
1: He maa katta iş oldu. Ornu hem de enik ornu bilip olaylı maa olcudaki dostlarımız aç uçtu hazır aç uçuplu bakmakçı.
0: Enik ornu biz tunu çıkıca.
1: He.
0: Ayak direp.
1: He.
0: Tunu çıkıca da ilaçkamış o hoten kakşak yakın.
1: He. Siz özünüz hotendin mi?
0: Heee.
1: Gülcü günü aldınız mı Gülcü'de yaşayıp?
0: Ha günüp gittim.
1: Gülcü bir ne mavalık ya hem de soğukunuzu içip gitmeyen de deyim ben kendim.
0: Gülcü halkımışım ben mihman dostum da kollap bir basa bile.
1: Mene mene mene Gülcü halkı mihman dostum. Haydi yakış kollap bir basa deydi. Bunu da ustam sizin isminiz ne mi ki?
0: Yasıncan.
1: Yasıncan. Muşu Gülcü hoten kakşal tunur kağıtlarının mesulü ya. Bunu da rahmet, Gülcü halkı bir muşu bizden bir vasıtı körüstüşümüz arkalık bir yakşı boğan uçurunu yetküzüp, yakşı boğan bir dastıkhanını silip, Gülcü halkını teklif kıkınınızı köp rahmet.
0: Rahmet, rahmet.
1: Ticaretiniz köngüllük bolsun.
0: Rahmet.
1: Buldu.
0: Makul, makul.
1: Makul.
0: Hepsi azıcı açtan oldu hepsi.
1: Bulu da makul. Bir yaz köstüşünle oğuşluk bolsun. Bana Gülcü halkı diki, Gülcü halkı, şopur ustamla, bana radyo aldırdaki dostlar, hemisi naiti, yakşı boğan muşu, teklif fikir ve muşu, tebriklerini evetip de, biz mi varımız de.
0: Kesin karşılarımız.
1: Uşurcan o tunu uç kuçsı da, ben soruluğum kep kaldım. Tunu uçulacak mı ki tunu saldık Allah?
0: Tunu saldık Allah, çıkamaz ki, lakin o tunurla bekçikken bir yedi diyor, tam aşkanla bekçikken. Tundurdu çıkıdığın tamakla çıkıyor bu yerde.
1: Şundan mı
0: ya? Bu yerde nekma koten kakşal, yeni bir kakşalın tundurları. Kata bu tundur çıkıştık, yeni bir tundur cahitin, özün kuştu.
1: Ben kallamda şu kaşkaydık gelip ki, koğuz çıkışı var mı, koğuz satıdığın? Aşının bu okşaş, şu iş kaldı, kata tunu tızıklık mı ki, aşta göründük üzem gücüm. Boptu. Az kaptı.
0: Konsul kötüsü olsa gittik
1: ki. He, konsul kötüsü ha.
0: He.
1: Buldu ondan sonra Şurcan, bir vasit kötüsü ona muhabbetlik olsun.
0: Makul, makul, rahmet.
1: Buldu, selamet olun.
0: Makul, selamet olun.
1: Makul, hoş. Aman bulun. Evet, hoş.

hoş geldiniz dostlar. Programımız nayet yakışı danışıyordu da dostlarımız. Uçurlar Karabakay'la karısak bana Uşurcan havası katli okşumaydı. 3 gün buldu Uşurcan şu. Etken çayı bilen kavap narlaştırıp yap azırak. Bir cihaz buzlu kitle. Bir cihaz buzlu kitle. Bu ısık tutayım o, soğuk tutayım o. Beden ne şu? Beden ne? Soğuk alayım o, ısık alayım o. Dep beden ne şu? Şunun ola avaz bir kısım bop kalan gibi. Yani üç günlü turduğum bolsa mı? O yağlımı tunumaydı ya kısa. Hoş yine uçurlar Karabakay'la. Adılcan. Sorgum kep kaldı. Uçurcamdan Zühre Han'ın olduğa. Gülcürk saniyemeden çıkan mı da lağmenci? Ay tancıma. Tan. Hoş yine uçurlar.

0: Ара бакайла. Адыл жай жакшымы? Дукууду келишип маңдаганда телефонда мекс эпчак барбы до? Жоотуң деген Гүнжүн хаудан келишем док деп учур сулап. Мухаррир Зафар эпенди, сиз мушакта бир сурап бекен? Мабу доку гүнлүүдө келиш үчүн кандак усулду келишимиз деген суал не? Сорапчу. Сорсаңыз деп бир дакчан. Бир ма досларга деп берели, а? Хош, яна учурларга карап бакайлы. Мен сенин учуру. Ой, токтоң, токтоңма, ансамбл.
1: Сорбалак кысылары өрүнтүргө санда текасырыман
0: кенсим. Эм, мына Сави жывуян тарап жоллар аван дейди, о, пасон.
1: Абдулжан Канара жакшыма, мак бүгүн ичем машин базарда. Şimdi bu masumlarının ise nüfusun yetkirgen kişilerin normal bitiren bir anda. Her şembe de normal bitirdi.
0: Normal bitirdi demeliş günü mü mavi vakit bilgi şu baldırak için şurada bir gün. Bu şu vakitte hazır mı ne mesela? Bugünkü günde mesela 12'den 14 kişi. Çüştünken yine aralık taşlap 14'ten 18 kişi. Muşu arlıkta bir cirdem de açtın ki baldırak basınız ulan ki. Ama normal köldükinde baldırla. İşte şu da. Lağmenin tonur diyeyim de. Tosun kam emma. Lekin muş edem. Naştısık ne mi yavatkan da deyim cuma. Naştısık ne mi yavatkan. Tonur diyeyim deydi. Da, külün üstü bir das cavırını koyup. Kay, suyun aşağıda kaynatıp çöp aşağı. Tonun on şirik cavırı sep pişirdi deydi olsun ki. O lağmen neyi siz kokşuş gekılığa mı kalırdı? Tosun efendi.
2: Her yaşatı yaşımı bizim aşı o. Yamur tayı atkılar, anlavatımız pırgırmanla. Oğlum ben senin başakta bana atın pırgırmanla.
0: He, Tosun efendi rahmet. Naiti yaşı yoktu. Şincan Çavucin diken yerden kilişirken biz cümle dostlar. Şavuçun işçi mi? Miye kirip depreğen siz mi? Miye kilin mi? Zepercan. Miye kilin mi? Muharrir mi? Bizden tanlık muharrir tepsili. Bir çüşendiri yutup çıktın mı? Miye çüşendiri yutup çıktın mı? O hıcılıp kaldı de. Bu şavuçun işçi mi ki? Bunu birbirimizin gibini ağlamaya yürüyümüzden mi? Gungun halkı. Şincan Çavucin. Tungo Xinjiang Jiaojing deydi. Ping An Tianshan mao Xinjiang Luwang diye 3000 deymiş şu 3 gungzhong hao şuna ama Xinjiang Jiaojing deyip izlesiniz mi bulu dike gungzhong hao da neke indin Ping An Tianshan deyip Gungantin'nin bir salon, Weixin salonu ba Ping An Tianshan deyip bunun da kilisiniz mi bulu dike Xinjiang Luwang деп bir gungzhong hao ba ke Weixin Ping dey. Bunu qoşup bilip kelisanlım bul dike. Bilip aldınlar Xinjiang Jiaojing, yeni bir Ping An Tianshan, yeni birisi Xinjiang Luwang. Xinjiang yol tori. Muş 3 Ping dey de içip qaysının da kirip qısanla bulu dike, kelisanlım bulu dike. Şincan Jiaojing'e kırsanız mı bulduk ya muşayarı kilişirik ya biz bunu mu asanken o bana Şincan Jiaojing'e kırıp lı bana Vusu böyle kırış böyle ki Vusu 6. ayının 17. günü 14'ün 16'ı geçe de, maşın numarını doldurup tasıl çekip koyduk kendisiyle bol da çıngın şu şu vakt böyle ki anikeyinden maşın numarı şunu kırgızıp lan ıltımas kıp koyduk kendisiyle bol de. Аяк баганда деди го автоматтык тунуйду деп. А ундап кеткен болсо дослар, мушу буйча кылайлы эмсе бу ишне, а? Ашта кылган болдук эмсе, а? Ошондо болсо даамлык учуруңлар ыңлап бегесиле вишин нумурубуз XG 1074 FM, яны Шинжаң 1074.

Uzun bopti ke hotan yağma oğlum. Manda yağma oğlum uzun bopti ke bunu. Bopta taz ısık çağda bir yığı bet. Tekimi yeşil çıraylı kop ketkisi hotan. Yine uçurluğa karabak aile. Hotan'nın arkayısı caylarda kattık yamgu yığıp bazı caylar kelkin 101 adı deydi bunu. Oha tazı yığıp duamsa ha. O Mahmut Temkin Bay. İttifak görük sayıyorluk men işte pek tuzlu şeyler değil.

0: Belentosluk geldi dedi Özkarkamalı. Şunda mı belentosul de? Bunda belentoslu şey olsan emez. Kaşkarım yağmur yağmadı dedi Lüşin. Vaa bugün hem de canım Şincan'da sağ sen yağmur var mı nime ha? Sırdaşına uçurun ala bakaylı.
1: Sonuç uçağı da patlışı gelecek. Konu yasak Allah gitti. 15-20 yıl aldı da kata aslında maşırlarım kaldı bu aşı yoktu.
0: Doğru.
1: Onu yasaydı han sonra silah çıktı.
0: He.
1: Ulaşı da onu yasaydı Allah.
0: He.
1: Hazır mı maşı işini kestim ben ahi. Ulaşı da çıkış kesti.
0: He.
1: Tabi aşı hanım kesti de aşırı gömülemde iş.
0: He şu dem tunuç göçü hadise ben şu otu sıkı tunuç ustamla şu dükkan aldı tunu sep koyup satıdı kalkışaydı. Ya bu mus şort uzunluğunu dögülep koyup tunu salım izlep bundak kıldıgan dükkalıcık bir yoluk şey dep aşı dağılı tuyuldu şu göz aldım bu. He hoşunda olsa yine uçurlar karabakaylı kaplanla uçurlar.
1: Arıca Nafi hocam bir kez gördüğün için de yanıma sen ne hocam var bu kadar manga yönünü sıra ben kendim.
0: Buldu rahmet. Abdurrusul.
1: İzleti çok ağzıcan yaşlı doğuzma. Ben bu
0: yaşam.
1: programı anlatırım ben. Kaşkarın tağızı gel programı anlatırım biraz.
0: Tavuz yiyeş
1: Bu
0: alınsın.
1: hocamla...
0: Bek Beyzoğlu da Abdurrusul kalkmış. Tavuz yiyeş radyo alınsın. Allah'a emanet Beyzoğlu. Tavuz mesela Bişekçe. Bişekçi anlatın bakın. Unun mu zor başkaç Abdurrusul kalkmış. Bekem tavuz yiyeş anlatın siz. Eğer dögün kişinin bir usap kalsanız. Mehsus. Bişekçe kile hep azadın. Oturup durup Bişekçi yiyeş alınsınız mı? Anan huzur mu başka çok güzel. Vay vay vay. Uçakdaki huzur, abi bir şekçi yapıp anlığandaki huzur bak o. Kulukunuz başkış koşu, başkış rahatçı mı? İşte akıllı ama mesela bügürünün uyurugunu yap durup anlasınız mı? Alam, vay vay vay. Ya kişmiş aklında kişmiş uyurug var o. Bügürünün. Bügür yansanın aç. O şimdi yap durup anlasınız mı? Çok dehşet aldın kettin ben işte anlap. Dehşet huzurunu sürgen. İşte akıllı ama. O şimdi uçurlar Karapakaylı. Aksu şehir için yakkan yağmur mu? Mavo demek ki mi? bu aşırı vettanlı mı ya? O bu yutukça su oturduğu yol. ya ma yağmur hala rağır sıyıgıp da. Lekin ma miye bir uymat ya okşaydı. Soğuk yağmur suyucu kalıp. Ma dendonçanın oturduğu yeri kepti o. Ma öğretirip dendonçanın yütülep mi yaptım soğuk geçip yutu daha turdu sunun çonkurluk. Ma bir uymat yerken de ma be. Nasıl? Rahursuz yıkıptı valla. Canım Şincan'da. Bağ uyuyor dedi zıp yamalım. Ma yıkıvesse valla. Hem del derek öyle pek anlı. Ma altınca kırış filerli baldır ısık başlandı bu cil. Muş kancılık kacırıp gitti. He? Şu deldirek gülgüya. Şunlar nesli. He? O bir 4-5 yılda bir, 10 yılda bir muşuncilik su içi vasını imbop tuşula. Doğru mu katam? Aş toğraklıkla meslen. He? O yakşı eşşemez mi bu? Dihalla, Japakeş dihallığı. Yakışım mıydı? Demek ki kendi zülp yapamam. O doğru hem de. O doğru hem de. Hem de şu bir din vazgeçmeyi birinin nemesi

yetkili olmaydı deyip ki karan. Hem işte onda tan nimka kullanmaydı. Belki şu aşu bu yağmur mu az kalkandı toktakılı. Tekim okşap gitemdi o teki. Yanakla tekim okşap pişip. Adılca yakışmamsız ben Kotten'den ağa tuşkumağa edigen. Azar Kotten şehir içinden çıkıp bulanmadım yağmur bekçek. Gavuz gülünü ahbalı kandak tuva. Azar Kotten bilen ağa tuşkumağsınız. Toktan bir 5 minut saklap durun hem azı uçuru gelipla sizge. Uçuru yetkizü gütey. Siz azırak saklap durun ha.

Hoş geldiniz dostlar programımızda almışa dudu. Bayağı dostumuz ya. Hotendin atışkımangan dostlarımız. Devlet yolu 3012 yılını ya. Tu he gao su. He tien atu shi. Quan shen zou tu he gao su. Zhu xian zheng ti chang tong deydu. Asaslık yol bölüki ravanke. Devlet yolu 3012 yılını ya. Turpan hotte yukur süretik taş yolunun hotendin atışkışı boğan bölük. Bütün liniya boyunca Gauzgunlu'nun ki asaslık liniyası Ravan Duyau Vinti de Pişen Şen Muşu Gümüdün ütüdüğün bir bölük var ki Pişen Şen yine Pişen Şen'den Sangmo Şofizem ma Muşu yedin Piyalmo Şofizem gece Yine ki 1720 kilometreden ki 1750 kilometre gıçı bu ağırlık. Yine 28 kilometre, doğru. 27 kilometre bölek ki, muşu bölek. Piyalma şofi zengice, gümünün ki piyalma şofi zengice, kirişi kızda linşi cev tungancı deydu. Şambuleo gosu. Bu mavo, Muş gümün ayıstın çıkıdıgan yol belki. Mişek cev tungancı geç ama vakitlik çak koyup da. Vakitlik çak koyup da. Hani kere avarayı karsak bugün hem de Hotan şehir kan şayı go deydu. Yine muşu guma kaşkaya karap manganda. Hava az az den süzülüş ki başlığını atıdı. Kumbaralık avarayı yok. Yolla kurup ol diye bu inşan için çığa deydu. Yolla kurup ol diye yamgur yakkaya bölekler ki yolla kurup ol diye asasen hem de maşından yürüyüşüge tesir bulmaydı avar ayıgı nispeten deydu. Demek siz mansınız bulurduk ya cuma. Umumu musabısı 220 kilometre 5 yarım saatin 6 saat kişi bir polisiye muşu hazır ki vakitte deydu. Bunu da tepsiyle evet buruptu. Demek turpa hotendin atış kıçı Gavusu Gunlu devlet yolu 3012 liniyesi Duşen Cengti Çantong deydu. Asaslı ol liniye ravan deydu. Hoş. Ondan sonra bu uçurunum sizgi temillep bedok paydalanıp kağıyız.

Nasıl adamlık dostlarımız Çuralar Boğaz Soru Kaçmalı 5 numaramız XC1074 FM. Şiyinin aldı dedi ki kuruluş kaçan tükeydi kan da cevap tutulup gitti dedi İlyar. Az kaldı.

0: Dadaq qobr so gəblərini uçurlarını əvət etkən sizə, rəhmət cümə, yaxşı sözlərinizə xoş buldum, görübə, salamlarınız, işləriniz unuşluq bolsun, nəticilik bolsun, cəmalı da bəndim. Xunyənçilik baza bugün kükürlükdü, bulamdıqandı, deydi, xunyənçilik mavu, şəmbi bazanın gibi mə? Qağılıqdı mı, qatlıq yamğır yığıb gətdi, deydi, qağılıq qızı. Xotandın nazırının özdə videoluq uçur kəldi bana üzülüb, yamanım. Yamğı yığı yutub da, şimdə ama. Yamğı hazır mı yığı yutub Xotandə? Təqi Xotan şəhərçi yamğı yığı yutub da, duçu o deydi, hə? Qayıs yolunu uçur, divətməb sizdə, ey, üzülüb, yamanım, siz mi aş, ey. Adılcan, əpəndim.
1: Adıcan,
0: yaxşım, yaxşım.
1: Yaxşım, siz? Mən ilk başlarımın topu şəhərdə.
0: Hə, hə.
1: Mən Qanfı Ligacan Asıra iki maçın türkü çıxıqəndə.
0: Hə.
1: Vaxtı takip etmək, turdu o maçı.
0: Turdu o dən yolunu tur, başında ədəmli var.
1: Qarqanda bu, netim yanıq maçında hər şükür. Ayrı kınamayız.
0: Ay, şu səbəbdən tuzlu pıda. Ya, neyim payı siz deməmiş, kallamda ötməyəlim. Canlı soğuk deməli, qanında maçın oluşunu qəttiniz zərə. Çuğandan ne paytı yolunu kalkmam yolunu tosup çum olmamın yolunu şu adam yakma. Ciddi iş gerek ko adam. Can tostu bol diye o yerde tost mın tostu mu hiç şel olmaydı yerde. Bunu kolay kıvet de hazır tertip kılıp. Bana valla kadar ya soktuk mu azal. Kapanma ya ben dikkat kılanmayı kaptım ya anlayıp kaptık ama ben başka yere karabıma kömeye kaldım. Deple. Resimki tatıpla, töte tarafını var, çaz, çaz, çaz, töte tarafını tatıpla. Ha, boldu. Haydi ya, aldı verip bir görüşüle. Dep, telefon numarını yazışıya pek ansirep kesse. Telefon numarını yazışıp, bravını almıştırıp la ya, ansirep kaç gitem gidiş. Ha, aldı verip, çat kırak, tok tutup, ha, maşın manmaydıgan bir koşumçiliğini ya, ya, ya, yolumun buyuğu tok tutup koyup. Ha, kanda kılışımız. Ya udul jotun da duygu varam dok. Ya koyesu çuli junşingi varam dok. Tez bir tırap kıldığında. Şuna ama. Udulu basanla hazır. Resimli körüple sakçımda karapla resimli ağırıp yürüdü. İtirap nam nek meydanlılı sırın şuun çıkır pırtıra. Kırlı yasının hatasının toğra ya ellik dellik de. O aş bu şunun yendil suğurtu ba. Mesela. Aslan kaç sokurtanlı olsa da telefon kısanlı bir dem kilit. Aş bu iş kolonluğa aş sırın şu çıkırıp egen hatıracağım tüyüldü silahı. Üyedi yolunun asır pütü yolunu kıranla hazırma 10 minut oldu deydi. 10 minut oldu itibak yolu yitirip de itibak görük tirip de tosulu atkıla deydi. Demek aşının içi de aş yolda kançılık maşımı var bilem silah. Yani ama tövbe 500 maşına. Muşunun işçi de kançılık edemden işi ciddi işi var. Kançılık eden bir ayağa ciddi bir aldırıp mangan. Ya öykü ya hizmetki ya sırtka. O şeyde aşkı maşının sebebinin talaş tatış kılıp ya o iş şeyde el olup zırın şu bir asmanın çubuk körükünü astırsın sanki lan çubukanmaydı ya. Şimdi ama ya birisi ekepemeydi ya ki. Bir yolduk maşının işçi kançılık edemler silah için saklap durdu şu yolda. 10 minut tosulup. Öyle bak. Bu yol tosulgan dikin başka liniye tesir gösterdi. Ben kaç gün cibodu köstüp koydum. Çıkıyor çünkü şey komandalık merkezdi ki bizden bir vasit köstüçümüzde. Kameranı köstüp koydum. Mavo bir taksi mavo

nima Guanghui Zhoudun kilib Dongwaixuan ga dabza aylanma. Dabza Weimao da sana aylanmasdı toqtaq qapdı körükni üstide. Aşın gözütüp qoydım kameradan. Ma Guanghui da sat kamera bilan Weimao da sana üstü kameranı toğırlap gözütüp qoydım aynarlıq. Aşı bir tal taksi aşı egmide buzlu qapdı. Aldı kapot içiq, keyni xubişan içiq, şik tarafta içiq o maşının seyriq taksi. Oşının təsir qancılık təsir öp ketdi. Aş Guanghui Zhoudun bir Guanghui Zhoudun lıq qıda ol tuqur maşını dizildi de. Ostildi sürət. Küzdüb tursaq. Bağan sır bunun əgiş soyuludun çıxıb atqan aylanmalardı ki maşınlar təsir qıldı. Chi Jiangyuan Yolingsen 103 kino xandın Chi Jiangyuan'ın Guanghui Zhoudun çıxan qoşumçı liniya təsir qüçürdü. Ani kendi bu umumi liniya Guanghui körükünün üstü azıraq jığılğan ke maşına. Qarıb taş qaylanmıyulu. Janubi vokzal mushtrapdan kilovatqan maşınlar, divan mushtrapdan kilovatqan maşınlar lıq qıda astılab. Guanghui tingni aldı da ötüp ketti qo körükünün üstü. Ma Weimao'da sanın aldı körükünün üstü bir tal taksinin turup qilishi sebebi. Bir körük maşına hem de o təsir qıldı de. Demek sayılının çıkıp atkan aylanma təsir kıldı degen gep şu sayılı din keken maşınlar itibak görük, Guanghui görük az kağandı uluğu təsir kıldı. Oyla pekın ama birbirsige tutaş münasuvatlik katında şahadisine. Şu bir Guanghui, bir Weimao dağsa görük nostrik taksi oşuncu ula yolunu tosu itilgen gep. Köstü koydum nak meydandaydı. Aş taksi kuzgalgan tende hemis o yürüş şunday qumqısıngan suudak yürüşüp içilip ketti yolla. Oşunday gep şu muşunu oylumsa qomay dostlar. Ha siz bergende çuqum resimge tatıpla chatki tatıp ya uttulmuş çoli ronşingi basaq her rayonda ba. Dawhan kirgisiniz jiq yor yor sen kirgisiniz çıqır bir dämini en yıqın orun. Traqqıdı basaqlı boldu qo. Üyedi jağın jağınlış. Tusup yolun çatığın kulaktı telefon bir soru atkan o çocuğun da dedi tunuşum batı de bu tunuşlu bir soru atkan suğurttuğa miyedi bunda iş oldu kanda akılıma körükünü astıdı biz bunda ben mevudum onun keyni ki mevudum andak mundak de onda kısın acıdı yok. Bo'ldi, resimni tassak bo'ldi shu ustpa, chasiltatimiz bo'ldi. Ketimiz ayadim, bo'shtimiz yo'lni. Bola paqan, qanchalik odamning vaqtini elibdisizlar. Munda ish. O biyaram bo'ldi da munda turib oshuyada. Nima? Bundikin hodisa yuz beramiz o'n do'stlar shahar ichida. Hodisa yuz berib qasma anglavotqanlar chuqmashda qilinglar, jumo. Anglamaganlar endi, anglamadim, lekin men hozir anglavotqanlar. Bundaki hadis yüz birip kalsın. Çok kumaş da kılalım. Bu lan da. Dikin bir kadarlık silah yer olsun.

0: Adam o işlerinizin çatakçısı abi içeri ayet derdin tatip jügen. Siz şunun ola o başkan tıkçılığını el kıpılanmay. Telefonunu anmayısız, telefonunu kaytumayısız kadar. Vişin kısı kaytumayısız. Şu abi içeri şu patka kıpeti hep sizin derdinizin o atatı yap kadar. Manda şu şuna hakkın tanlık tıkınman. Şu tanlık tıkınmay. Bir şey bilecek yani. Çok özümüzün namı. Muş her kanda resmiyet hazır talep kılınıyor dedi o. Öz namı da buluş gerek. Meylim maşın goku kılıçta, seti biliş, yani nimkeş olsun, yeng olsun. Uçur bir dehliki tekitlendi. Mesela telefonunuzun namı, öyünün namı, he, maşının namı, hemisinin namı şu bir ademde buluş gerek. Bir dek çoğu. Şimdi ama herkes hem de mağa öğünü mü? Uşurcan'ın namı da öğü, me oturttumayım hem ko. Uşurcan mı unumaydı? Şu namı ya. Melut İbrahim kamının namı da öğülüp, Fansancı'nın Melut kamının, men utra, minin uyum mağa deyip uttarsam, ben muhatıcam oturam de. Uttamayım ben de. Şunun o uçur bir dek olu. Hem ben aslında özünün namı da buluş gerek. Kadırcan buldu, bir kadar buldu. Lan da. O şunun olsa, vakti orlaş ilanı kek kaptı o dostunuz. Hazırlık et gülümüz.
1: Beijing vakti saat 14.
2: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan oku usta okuşkalar. Örümçi ufuk mağarifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yardım verdi. Mulazimet, nehmeydan ve torda elip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köyünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi tanışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00 Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliqgan, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun guldagi mehmonsariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Şinjang Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00125. Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi'ne selindigan köp kavatli binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metregacha bo'lgan uylar sotiladi. Binanın arlıqken, kün nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun guldagi mehmonsariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın sotish ijozat nomeri 202-465-0102-00125.
0: Qadirli do'stlar, programmamiz davom etadi. Anglayotganlar yo'llaringizda bizdan bir programmamiz. Bu programmani oq marvayt, un, yog', may, guruch, ochiq suvlarni ishlab chiqarib bozorga solgan yakan oq marvayt yeziglik shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Uningdan boshqa ishlatayotganlar maqta bir-birisiga tavsiya qilishayotgan yaxshi Abdul Foko Abdulli programmamizni alohida talab qilgan. Abdul qujmoqchi bo'lsanglar Foko'ni qujib ko'rib baqaysizlar. Foko Abdul

0: Hoş geldiniz dostlar, programımız Nait Yakşı. Dalmış atıda dostlarımıza aydın keşlerden avuçura.
1: Vaa, bizden babam güzel. Hoş geldin mi oğlum, uzunluğu kesmiş bu kişiye.
0: Hoş geldin.
1: Şunda şu, eşit çektim.
0: He.
1: Kaç kaldım, kılkan tomurlarımı çift süre gidip öyle tut çektim. Çek kısı var, çek kısı var diye gidip, dur oyunlayabilirsin. Vakit içmeydi, o budur. Ama onu diyorsun oğlum, ama hoş yapılamadın. Bir teyzem dostumuz var. Ay hoş geldin, sel. Terimi cezı kulağıtlarında kusmadım. Onu mu çeksiniz, onu mu beğendi? Ama yok ki.
0: Al dedim bir ütep koydu ha, demem siz. Bana bir kez ol dem de. Siz mi hizmet kuvağa edemle o başka uyungu çallap yiyorsunuz, o hizmetini kımsonmayı den aydın keşlede.

0: Айрым саяатка барганда, ойну кылып барганда эмне бир көрүнүм кысык убакыт чыккансы эми кызмат турса эле. Сиз уноңуздагы бир кече экиркесиңиз таң атканда чыгып куйдуган баласыз акчан. Ашта пилан менен таклиф кылгансыз акчан. Мында кысык кандай камдашмайт да. Ой, мында мейман болгон кирип уклагай жакшы. Айдын кечлерде. Şundamı ya şu kız gitme hakkını ya. Aydın keşler de. Hoş, bir kem dünya.
1: Abuca, mal cenab-ı Şincan'ı yağmur yağan vakit emekli değil mi bu? Yazık kısımlarını ki.
0: Vay bir kem dünya. Bu asmanın işi karlışı var mı? Siz mi neninizin tepip ticaretinizin kıpıyı? Bu asman yakıs gelse yağıdı. Vay Ürümçi'ydi mi? 6. ayda yağmur kar yağdığın çağ emesti kar yağdı o Ürümçi'de 6. ayda. Oyla pek ne? Ürümçi'de 6. ayda kar yağkan. Kar yağdığın vakit mi 6. ayda gel? Vay şunu Osman'ın yağ kıskes yağdı, yağ mı kıskes yağmaydı. Kar yağ kıskes 7. ayda mı kar yağdı. Hani 12. ayda yağmur mu yağışı mümkün? Oy niye mi kız Osman'ın şıkarlış ben kırışıp gelip yağmur yağdıgan çak emesti de yağdıgan çak ulam yağmaydıgan çak ulam yağ kız kes yağıyı vurdu kırışıp kaldı ki deyim oy ticaretini kıptılını tepip tam akıllı yap şümey bu mitoloji estansı işlemi sen la yazılı yapırma yüzgülük Ben teknik tetkikat işleri bilen şoğullanmışsan la asla. Bu gemanlık, gemini kınma, gemini kıldığa uğurlu ba. Sıl bin pılın tepip osakın toklar, yürümem sıl deyim. Akşam keçi çukulmap siz deyendi o, turist karabiyet. Bu yağmur toktum ayvatıdı. 6. ayının jigirimi sop gitti. Yağmur yağdıgan çağ emesti. Bu bomba yatıdı. Ornozdan kopup atırıp ke menip. Bu yağmur yağdıran çağ emesti. Hotunoz. Neymiş kuatsız tatlısı yetine geçi de menip şüme. Sen yeti bire. Uykum kaçtı. Kolunuzun akı tutup atırıp ke. Çık mimakhanı. Çık bir oturuyor sizden hem de. Oturup. Tas tamak edin bunu tutaştırıp. Yağmur yağdığın çağ emesti ya. Bir başkan öykü çayını kaynaklık soğup kalan çögündük çaydan birini ıstıkan kuş gübbü de içi bitip. Basta kırıp en de yetip. Hıyalanızın ahırını yeni dağınlaştırırsın asman kara. Yağmur yağdığın çağ emesti. Başta ama kallanızı kırıp lopdu de ama şey yaptı. Gam kılmak cuma.

Hoş yine körgezme yolu yaravan aydın keşlerde hoş yürcen siz ne? Köz gülmaptı ama ne? Tek kızıl çıkmaptı. hoş. Adile mi? Adile güreş. Bir ufçur evet tuttu kapınmayı ilan kıpırgen bu sağlı. Ben kündüzlük taksi eydeydi ka ustamız değme deydi. Taksi eydeydi kalı var mı dostlar? Kündüzlük icarı gibi verdik ya. Numarını hatırlı bilinler. 13 Tüttanı 9 Töyüz 40-505 Asan ki cimo yosan sıkıcı sling buling bu. Yosan sıkıcı sling buling bu. Akhiri sling buling bu. 13 Tüttanı 9 40-555 Hoşunda olsa yeni uçurlar karabı kayla. Manda gebdi ana. Deydu İbrahim efendim. Maşina birisi birisi bilen sürküşüp ketkende bula ciddileşip birisi birisiki sugurtuğu telefon kılaylı deyişip sugurtuğu telefon kısa ulanmaydı dene. Bek testi ulundu. Bek testi ulundu sugurtunun. Şunun bilen av yedi turduğun gep ulangıcı. Sugurtunun ulangıcı maşini çetkite ataydıysa mesuliyet mana atılıp kalamdikin dep ula kokup durduğun gep. Şunun bilen yolla tosulup gitirduğun gep. İşinin onu ya. Sugurtdagi telefon qis ulanmasa, 110 qo'mondonlik shtabiga telefon ursa, saqchimiz tezdan bir taraf qilib berdi yo'l ochiladi. Unda umi buludi Ibrohim apan. Uningdim oddiy ishman shu ash deb berdim go. Resm isbot ash kangre chiqirib to'ta tarafni, yo'lning chiziqini, oldikayni ash ki mashinani. Yandan oqidan udildim bo'ldi. Az degan 3 pas surat bo'ldi. Sugurt almasın meyli. Sakçı kep bulanmasın meyli. Kilişinin maciti yok katına sakçısının ki. Bana yeni kadısla da şehir çirki. Yol tosulup gidişinin aldığını ilişkin. Şu bol, süret boldu. Çasıl tahtımız boldu. Numar da. Vay o hiç kim geçip kutlanmaydı hazır. Maşının peyce olsa telefon numarını hemen alamaz ayada. Şuna koy. Boldu onu ne vardı maslaşmadan takdirdim o. Bolda süret boldu. Tatıplı mağamız boldu. Dil o melum kılımız. Ayak berip kısak süretini körüp la arıydı. Maslaşmağın boz kışkırıp ekildi o telefon kılıp. Şimdi süretini tatıplı. Aşında bir taraflı kılıp. Suğurtunun mu şu? Kadın sakçısı zırın şuğun çıkırıp ese suğurtunun kaç can bulam zırın şuğu arkalık. Töyle yalı burada. Onun kilişi, onun telefondan maslığı ilişi ama muymemez. Muyum aşağıda yolunu içi yutupla resim tatıpla. Çoluğu cunşin gibi eripla ispat çıkırış. Şu muyum. Zırın şu muyum. Şunu kıvarsaklı buldu. Telefon ulanma dep tuğa turup. Şu düşenli şu ulu deydi o. Ulu kep mi koymaydı sokurtunu. Apalağını yak bağ bir taraf kıldı o tez bir taraf kıldı. Dep bir de şu. İlinip kasa. Herkes ilip. Yak nekbeydanı bir kürp. Mavo buzlupta. A buzlupta. Mançpılıkta öyleyimiz dep koyup etmeydi o. İşini asan bir taraf kılmamızla. Gel manlığa bir hatalık yer bulsun. Yol aralık taşlatmayanlar. Yol verip manayla dostlar. Koskumuzun kankılayla. Ütüvasına boptu dep. Hazırak yol versek ütüvası buldu. Şuna mı?

0: Bugün kotunun bana kumul yapması itip bedi. Tep Musa can. Yakşı öptü. Adam hoş olu de. Jıldı bırak ettim. Kotun tamı itip pırıp kası. Bak hoş olup gitti de Musa can. Sizden maziyatınızın düşünüşkü buludu. Hem de başka öyledi mi normal bu tamakla itle oku itti. Sizden bu radyoda alay diginiz kırgında. Hele vakit öptü cuma. Bu hoşallıkını ihbadileş gerek benim için de. Adem hoşal, bu muğan, uzun hoşallığı muğan çaktı. Bir hoşallık kep kasaydı. Digiz kep gitti dedi. Samet Çavuz'da.
1: Abi hocam bu adam çok çok saydı.
0: Hoş yeni uçurlar karapakayla. Gel gel uçurlardın. İlham efendim. Rahmet Mehmet Çapendim.
1: Midem kapı yolları düşünmem. Kaç gün yedir avancım.
0: Buludu. Buludu bege uçtunuz. Nureli.
1: Kalem 1074 taşarın yolu sürü. Yengen yolu bir aldık yolla kaç yolu sürü avan.
0: Rahmet. Olcu taksi abla.
1: Şahin abim. Nurek kuvası değil mi? Sorumu kuvasından da sorumu kuvan. He? Yiyin bu ne? Nurek kaçını zeyrek diyeyim. O bir düzgün nara koymak eşer verip sen.
0: Kim nara koyup da?
1: Çayını bu nara kuvavatı değil mi sor?
0: Kim nara koyup da? Kaysa ininiz?
1: Bu nara Bayınbulak'ın yollarına bunun özünü sağlıkça mağdankini mağamamda.
0: Nara Bayınbulak hemen mağa Doku Gunlu'nun gibi. Mayta Kuça Taş Yolu'nun gibi. Mayta Kuça Taş Yolu'nun gibi. Aldın kilişip mağdaka iş. 6. ayının 25. günü yeni keler peyşembeden başlayıp Maytak Kuşa Taşı'nın şimalı bölgede aldın keliş tüzümü yol koyuludu. Aldın keliş yol koyulgandan kiyin aldın 15 gün sınak mezgili buludu. Öz Abdümobil sayayetiki çıkıdığan Nurgun sayayetçili aldın kilişiş iğzi yürüyüş vakt bölge Abdümobil tıpıga koyuludugan çekleme ve aldın keliş talepini düşenmeydigan boğazka muşu uçurunu yeni bırakatım değili. Aldın kilişte Abdümobil tıpıga çek koyulmaydı o. Maytak Kuşa Taşı'nın şimali bölüki, yani Şihu Ötü'nü çoğurma narat bölüki, Doku Gunlu'nun narat bölüki, çoğurma bölüki, Şihu Ötü'nü. Muşu bilekle, yani muşu yetti kişilikini mi özü çıkan, yetti kişilikten tüven küçük tipik yolcular Abdümobil'leri. Bekitilgen yük besiş miktarı 5 tonunu özü çıkan, 5 tonunu da aşmaydıgan yük Abdümobil'leri aldın kilişip mana alaydı. Bu ne Şincan Cavucin, Ping Antianshan, Şincan Luwang, diken üş. Ve işin salondan aldın kilişip koyup masala oldu. Kiliş vakti 5 vakitini özü çıkalıyordu. Yine ettiğin Beijing vakti 8'den 10 gece, 10'dan 12 gece, 12'den 14 gece, 14'den 16 gece, 16'dan 19 gece bir günlük 5 vakit bölgede kilişip masala oldu. Tertiplik, ravan, azade buluş için. Bu mesaj bir kırıp kalsanla ettiğin de bir kırsanla Azırak yolunu menip çoğurmadı Tuğan Pet kucağa keşöp gitip Narat tutuğuş yeni bir jege bağış durup İşki takına otursa da 3 saat durup Doku Oğmangan tuyup gitip Bunda iş öküldü. Şuma şunayı tertiplik buldu he. Muşu gep şu Çoğun alaydı işim yok. Küdü mağdaka yolu emmesinle ışkı verip geldi kankana. Jildi mağsanlı bırak ettim mağsıyla. Trakkı da salon ve şimping teyin çıkarıp kilişip koyup mağsanlı normal mağa meni versinle. Oy halı ancı mağa mağamam dokma. Ucuuun de gidek mi şemez mi? Jildi mağsanlı bir mağsıyla bol de. Yatı kendi bir yerip keş işten çüşüp mağdaka yolu emmez karanla bu. Maytakta öy kucadık. İdara loğan bosu etken de verip geçti kesen. Ansır sağlam. No yakşı şu. Kiliş ben iyi ve sağlam buldu. Hoş şimdi olsa dostlarımız programımız night yakşı dağılmış oturdu. Dostlarımız mı çüşüp kalı kosak ancı mı estelep çıktın la mı ya dostlar? Kandırak. He? Bana bak Cerkoplan'ı okştu yutup erzat blokan bir çüşlük bazanı ip bop da bana. Cerkoplan'ı iddet. Dostlar dostlarımız uçuranlarını belgeç Köngül aramalığa esil küylerin sunsak O zıra kaçman kayısla dostlar Ulan da esil küylerin suna ile dostlarımız Anlığa şimdi ben anla Düşün bop kaldı ya Hoş şimdi olsun muhabbet küylerin sunumuz Ubul Kasım Ömer icrasında Aldamç kız merhamet o zıraladı

Unlimited Efendi, siz programı da çarşamba günü çüşlük programı da Kunduzay Hanım çiş yüzdüğün mükafatını vergen Kayısı orundan çiş yüz mükafatını vergen ablamı cevap şur yolluydu ha? Çarşamba günü Böyle diyordu ha? Çarşamba günü siz böyle diyordu ha?

Gango balanı uçurdu ya. Ben Fango kadımı dalanın aldığı yolla araban kendiydi. Divan aldıdı maşallah biraz köp. Gharbi aylanma koş yılın işte. Biraz maşallah köplükün tosluş yok dedi. Meyli reşin.

0: يلا روان كي اشكي نقشنا مزمون اسمان زمن فرق وقت غولج تاكسي قبل كم كا تقطع ايه ما هو انسامبل موزيك شيب كتو
1: جرتنم رحمت آدوجام اجرت بر من قلعتنا زمان ازجام مان شل آدوجام رحمت اما كونين
0: بكت ياقي ياقي وزل اغام بسانس
1: آدوجام ادوان مقل خبرال بي خوزانتان يندمش راز يو خوزان جان يو خوزان جان دان ميمي شكي قرق مانغا يونس روان كنا
0: بلو دو رحمت سرداش نوش ري
2: مش احوال بر
0: بشوا كنده
2: Sadece member inkes yüreğiyle ama teyzeyi ona karıştırdı da elverdiğine aldığı bir biket var o. Baş bikette müşterkin bozulan nurgun maşinler kuruldu iken. Ondan döntürettin kegen tuttuğuz aş yolunu ötürdüm mü öte bırak toktaş doğru kildikken. Neç günden aldı da bir ayol bir balı küfürüp düştü. Kendin içki balı düştü. Aşkı balısının birisini Kas kaldı, maşin
0: sıkı ettiğini. Ne
2: Muş ehvalı bir taksılığa ilket koysanla Ayşe'ye toktu olduğun maşinlığa bir çağrı köyüsü bu.
0: Buldu buldu. Çüştünkinledi bana. Başka çağrı yok. Çüştünkinledi turbalı da. Ya aşağı delik. Bumuz tinkçörçen ba. Özdür diye yedi kengre ting çocuğum. Matrep ting kırıp matiyen şan da diyor trep ting kengende bir yolunu oturursuz bir toksimi tatılgan dan kaba. Şu yedin kırıp ting çocuğum aş bu musa he? Aşağıda kırıp atrep ting çiket kiloldu aşağı tuz buldu. Şu aş tamak hızalan gıl kengeli koyu olam diye ya bir yedi. Buldu. Ma inkasını bize şu tenşelarlık da diyor yetkizip koyuyla. İnkasınız rahmet neydi? Yakşı bir inkasını kıpsız. Yetkisip koyalımız muhayrı hatırlı olsun. Ağzınızda ne?
3: Yol evladım sen garibi çoğun söylüyoruz. Nurlu kralları çağışımın naaşının tarafında maşınlık yok.
0: Buldu rahmet. Yine uçurluğa karayımız.
4: Abi yol. Haydar ağlar yaptı mı?
0: Yakşı yakşı.
4: Abi hikaye iki taraf ha. Abi daha bana manga yiyemiyoruz. He. İnan Fang Bazağı'nın aldığı ki maşı. Son kaç kaldı ki.
0: He.
4: Akı Zülsar'ın kokusu geçti mi? He. Ben Kadına özümüz var, Hindistan'dan bombalık yakında ya, kısık kulatımız. Bir sıra şey yol kayar çok da. İntep kısık olay nasıl onu?
0: Allah'ım kan lan ha.
4: Reis yok, çeket ol, kaza azıcıdan. Açın körüs üstü. Nurlu kılıkman kan, bekçi sakı.
0: Hun yençidi baza bugün, ben hazır bazadın soğudulukunu kılıp öyge mandım. Basanlı buludu hun yençidiki bazağı dedi. Budu da. Hoş yine uçurladın. Mehmut Efendi bir varay münasırlı küçüğüne verip ki Bağıyı hınsa yücün. Ma o karı yamgurden kızıl renkli agahlandır signalı. Karı yamgur diyen katı yakan karı yamgur deyimiz. Kararlaş yamgur emez karı yamgur. Xotan meteorologiya, Xotan viloyatlik meteorologiya stansiyasi 6-oyning 20-chi kuni. Bugun soat 13:28 minut o'tganda, ya'ni 1 soat burun. Mushu qor yomg'irdan optlisin ranglik ogohlantiruv signal chiqaribdi. Qizil ranglikka. Xunsa yujinka, qizil ranglikka ko'tiribdi darajasini. Optlisin rangdan mana bu yuz rang ogohlantirishdan qizil rangga ko'tiribdi-da darajasini. Kelgisi 3 gün içinde 3 saat içinde 3 gün içinde deptim ben hata deptim 3 saat içinde kelgisi 3 saat içinde yakın 3 saat içinde Hotan şehir içinde yani ölü yığın miktarı 49.16 milimetre getirdik Lopnaya Buyu aşan deydi o Buyu vazırma Buyu yesi Müşeledim ölü yığın Rauris bulduk ki kelgüsü 3 saat içinde tekim o aşırıken de bu yağmurun küçüğü. Şuna bir hatırlık dikkat kalayla Hottan bula ayırtırken dostlar. Mavo tayarlık nubdan kalayla meyli yezgilik işleri bozsun meyli mağandığa yollanın bir hatırlık olsun meyli oyla aramının bir hatırlık olsun.

0: ko. Birincisi şehirçilik Tien Shan Wankuo'nun yenidiki jungle. Hotten jungle kebap taamları. Tien Shan Wankuo'nun yenidiki yılıkı. İki kayıtlı binalı var o. Yorum Erkan'ı var. Yo. Katarlar aldı da bunda bağları var oturduğun talada. Jungle kebap kanısı Tien Shan Wankuo'nun da. Taamları kadısı bek okşay dostlar. Sıyım da ava sıktı berip. Salkı kadısı bek okşay hotterinin kadısı. Tonu kebap, bölcün kebap, taştır kebap, dehşet okşay da, toğraklak mınım ba. Yani kendin, yeni birisi sendon benim üstüdük aşı bir yüzyılda uyatınca oturulan odulda. Vuganço degen bir artı bir ket verip la kızıl çırak. Muşu sendon benim kegen sol trapte yol buydula. El meftun, hotten el meftun kebapları dep. Oyluluk. Yolun buydula. Kırsan alıp oldu. Sen don beydin kegen de alıp. Maşın jüydüğe yalı var. Şen alıp üstüge mağsan alıp bir kızıl çırak. Şu kızıl çıraktı la. Yolun sol türü bide. Radyoda anlayıp geldi o. Da bir anlandı. Yakşı mülazimet koydu. Yeni birisi ki Ettirgül. Kızıl Ettirgül. Kızıl Ettirgül kapıları. Bilisle he ma o. Mukam yeşu tuende ütüp. Bunu sakçı mektep kızıl çırak da ütüp yengbenli o az kağanda yengbenli genge. Şıçı kuğa egilip kitilgan bir yol ba. Şu yol kızıl çırak da. Yolunun uqatı da sol tırapti. Kızıl Ettirgül tunur kebapları. Büyanın acayip tunur kebapları danlık hem de hotelinin. Danlık. Büyaya girip istimalık kessen lan buldu. Salkı, suğuri çıkırıp tırdık yani. Deldirek bağlanın arısı da. Salkın, kızalınıp, ultrasla. Üç yenisle tavsiye kılımız. Radyodan anlap badık de bağaysla. Hoş. Tiyan, davan nalı uravan neydi Abdüslam? Litip doktu.
1: Örül, yettik de riyaset adıcan kanda avalın yaşıma seçtik mi?
0: Yaşıma seçtik
1: mi? Çıkın kulun hayırlık bozsun, yol için birey. Mavo, kanta kapnaşı dağısını aldık yol, geçirdik yol, Cenab-ı Hakk'ınla madde falan çok da sana ünlü tercihler yapmam.
0: Buldu. Tien Shan da diyor ya. Tien Shan. Tien Shan rayılık halak. Tien Shan rayılık katnasak çok adret. Şinmin yolu şimaldın cenab kaptıma bu sel köpteydi o. Ketren Gül Hanım.
2: Hem şu aktudun yolu çıkıp, Anadolu konuğuyla Mirat Kıbanı çıktın. Birinci mesele, mesinan top dokuz mesina köyücüğüm şu kalıp. Top mesinada mesinada maskelendi o, şu köyücüğüm şu kalıp mesinada anlıkta çoğundan kılığan çoğundan da oranları yüzeyip kolay mı dur?
0: Kolay.
2: Bir ikinci mesele, çıkım yöye kılıp mamitemiz, yöye kısak kanak olup mamitemiz, yöye kımmıgan ehvalaşıda kirip kapkacak kanak olup.
0: Kirip kapka, kap kap kap kasınız, şükür koy bir numar cerimanike. Bir günde 5 vakit bölüge de etkenden başlayıp keşkice. Şu yüye kıp mağsanız buldu. Asan, kolay, tersemez. Yüye kılamıgı da ekmemez. Hani kendin tok cahette çün diyenmiş sap tok kaptama bulgu nispeten doku gönlüdümmüş tok kaçılaş punktları ba. Normal fuhuçuyla kirip tokunu kaçılap mağsanız buludu. Eğer maşıncı kop kalışı hazırlık ücret durursuz. Lekin tok kaçılı alaysa, çoğun diyen canlı ba. Hani kendin, şu, bayağı digendek, üç vişin pinktay, bilu bilin, ping an Tien Shan, kongan tinginke ping an Tien Shan digen vişin salonu. Hani kendin, Xinjiang Jiaojing digen vişin salon. Xinjiang Jiaojing. Hani kendin, Xinjiang Luwang. Xinjiang Luwang. Muş üç vişin pinktayı çıkıp, ne kısınız buldu ha? Gelişip koysunuz buldu. Aşağı karsanız stolla içildi. Bak doku gunlu yüye depço. Münasebetlik stolla bayağı. Kırıp lan koysunuz buldu. 25. sıladın başlapçı mı? Onun burun meyve sağlı buldu. Danlık tonu yeniden bakçının aldığın tavuz can karap mangayı yönüş. Yolunu on tarafı da bek eğir maşını doktordan bulu aldı. Hatta şikret doktu. Buldu. Buz bunu mu körü atımız? Aha şu kumandalık merkezi kamerada. Bir vası görüş çıkanda tolu körümüz. Bulu da. Muşu inkasını yetkizeyli bize. Demişim maşaya bek doktu doldukken. Yani aşağıdaki şovçuydu. Urun bek kısmı o. Kandaki kanda aşkılıp. Aşkılıp. Aşkılıp.

0: 7-nji ýany 10-njy kündin başlap 201 numary falkan quýdy deýdi. Demek ki sınak mezgili 15 gün. Bu sınak mezgillerinde talim terbiye nasas kıldı oğluk. Teşvikat nasas kıldı. 7. yani 10. günü başlap kilişmeye girip kakallığa şu 201 numara. Hoş şimdi olsa azırak ilalarınki kaydı külümüz.
1: Dada pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dada emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi yanılı soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarayı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhav Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nusukisi torgu çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemrap oldu.
4: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzo tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
5: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bulalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
5: Saat 12.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
4: Saat 14'te Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıtin Abdital'ı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
8: Saat 22.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Sulu Şıtin Abdital'ını çürüp serkıl mazmunladın huzurunu. Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bolduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarayı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonuna makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhav Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
0: Kadirlik dostlar programımızın vakti doşup kaptı programımızını yaktırıp anlığa ne mağlığı rahmet yolun Allah ravam olsun dostlar. Nöbetçi Muharrir Fatigül Mehmet, Reyesetçil Adılcan ablamet düştükünle helik olsun.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan. Telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqını baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketibatdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə qulqum qısındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Şunu dakma mayt. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atayım. Bunun dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, kanun sizge hemrah programımızda anlaşanlarını karşalımız. Mən riyasetçi Rızalat Qasım. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Programımızda aldı bilen öy icara elib şirket qurup, şirketini tizimge aldırgılıp olmasa, bunundaki siyanını kim üstüge alıdı degen temada toxtılımız. Yakında torda toy kılgandın kiyinki mal mülük tən bölünmeydu degen bir xil qaraş görüldü. Bu qaraş kanun maddalarının əsli nusqısı da yazılgan əməz. Lekin, haqiqatan növətki öyleniş ailəgi dair kanun çıxırışının yadroluq qımmət yönülüşünü əks ettirib bərgən. Yani, şəkil cəhətdə barabar buluşdun, mahiyyətlik adıllıqa qarab minib, öylenişinin tən 5 quralı əməsliğini təkidləgən. Kanun yürgüzü şökümü məbləq mənbəsi, ailəgi qoşqan töhpisi, Səvərlik cavabkarlıqa qatarlıq köp ölçəmlik amıllarının universal tamponlıqa teximu əhmiyyət verirdi. Proqramımızdan davamıda bu əxtiki dilu misalları deyiqtanladı buludu. Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, əmdi deyiqtanla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
1: Anla vatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Hamra Proqramısı. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu əbdisi Sılışıdinda mas qadamda anladı. Programımız ne Sılışıdin əbdistimi anlaşılanı karşalımız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, bugünkü qanun sizge hemrah programımızda aldı bilen öy icarı elib şirket qurup, şirketini tizimge aldırgılı bulmasa, bunundaki ziyanını kim üstüge alıdı degen temada toxtılımız. Nurgun kişiler öy icarı elib şirket qurup ticaret kılganda, şirketini tizimge aldırış işi de daim öyünün işletiliş karakterini tekşürüşge sel qaraydı. Neticede, öyge qarda kinişke bijirişke bulmaydıqallıqını bayqap, icarı haqqını qaytır olmaqçı bulganda öy igisi rət qılıdı. Bunun bilen, icarı toxtamı macerası kelip çıkıdı. Ondaqda, öy igisi öyünü izcil ötküzü balmasa, icarı haqqı kaçanğıcı tölünüdü. Sot məhkimisi toxtamğı xilaplı kılgan tərəpnin icarı haqqını qaytır velişini kollamdı. Yakında Şendon ölkisindeki bir sot məhkimisi icarı toxtamı macerası dilosunu sot kılıp ayaqlaştırıp, yuqırqı məsələge iniq cavab bədi. Asasi dilo əhvali. Can Ekes öy icarı elib şirket qurup, şirketini tizimge aldırmaqçı bolğan. Öy igisi Li X bilen kengşiş ceryanıda, Can Ekes bu öyünün ticaretki işletişki buludugan öy, ya ki əməslikini sorğan. Li X özünün öyünü xizmet bijirişki işletişki buludu dəb qarab, ticaretki işletişki buludugan öy ikerligine etkan. Can Ekes öyünün ticaretki işletişki buludugan öy ölçümüge uyğun, ya ki uyğun əməslikini yanımı ilgirligen halda təkşürmügen. İşki tərəf bu əhvalda öy icarı toxtamı imzalıqan. Can Ekes şirketini tizimge aldırmaqçı bolğanda andın bu öyünün soda sanayetini tizimlaş oranının ticaret sorunuğu bolğan təlipini qandıralmaydı qallıqı. Şirketini tizimge aldırgılı bolmaydı qallıqını bayqıqan. Şunun bilen Can Ekes bu öydün köçüp getip, LX-ke icarı haqqını qaytırışını oturğa qoyğan. LX bolsa öy kilişim boyunca işletişke tapşırıldı. Menin toxtamğa xilaplıq qilish qilmişim yoq dep qarab, ijara pulunu qaytarışını rad qilgan. İki tərəf kelisha almagan. Şunun bilan Can Ekes sot məhkəməsinə arz sunub, toxtamnı bekar qilib, eşib qalğan ijara haqqı, rəni pulu, aldın tapşırğan öyjay mülazimati haqqını qaytırıb berishni tələb qilgan. Sot məhkəməsinin murassəsi tövəndikcə, təkşürüş arqalıq Can Ekesnin öy ijara elishdiki məqsədinin şirkətni tizimğa aldırış ikənligi. Lekin, öyünün xarakteri məsələsi tüpəylidin bu məqsədnə əməlgə aşırğılı bulmağalıqı. İki tərəb otursudaki icarı toxtamının əməliyyətdə ada qılış qiyin əhvalıqı düşüb qalqalıqı iniqlanğan. Bundaq əhvalda toxtamını davamlıq ada qılış Can Ekeske nisbətən adıl bulmaydı. Baylıqdın önümlük paydalınışqımı paydasız. İki tərəb kilişim imzalaşdın ilgiri, öyünün işletiliş oranını ehtiyacalıq bilen təkşürüb əməliyiləşdiriş məcburiyyidini ada qılmağallıqı üçün hər qaysısının məlum dərəcədə xatalıqı ba. Can Ekes diloğu çetişliq öydün köçüb gətgən bulsumu, Li Ekes öyünü ötküzü almağan. Öyünün bikar turuşumu Li Ekeske bəlgilik ziyan salğan. Qanını çüşəndürüb qaydı sözləş və səvircalıq bilen mürəsə qılış arqılıq ən axırda iki tərəb kilişi viliş kilişimi asıl qılğan. Li Ekes, Can Ekeske icara haqqı, rəni pulu, öycay mülazimət haqqı qatarlıqlar bulub cəmi 3300 yuanını qaytırıb bəgən. İki tərəfinin icarı toxtamı bikar qılınğan. Кейін Ле-Экес, Чан Икске 3300 юанны қайтырған, әмді өйіні өткізіп беріш, өткізі біліш рәсмейтіні тамамлыған. Чан Икес сот мәккемісіге давадын кетіш ілтимасы сұнған. Бұ дилу, давадын кетішке рұқсат қылыш ұсылы білән аяқлаштырылған. Чунха Халық Чумрейтінің Хақталап Қанун Дәстурының 580-ші мадысыда мұндақ бәлгіләнген. Тоқтамлашқычы бір тарап пұлдың башқа қарыз мәжбүрейтіні ада қылмыса, Яки пулдын башка карыз мәҗбүрийтене ада кылышы бүтүнгө уйгун келмесә, карыз тарап ада кылышны талап кылса болоду. Ләкин төмәндәге әһвалларның бире күрелгәннәре буның сыртыда. Беренче, канун җәһәттә яки әмәлиятта ада кылгылы булмаса. Икенче, карыз нишаны мәҗбүри ада кылышка муафик келмесә яки ада кылыш хараҗаты бәк юқыр булса. Үченче, әхтар муафик мөһлет ичидә ада кылышны талап кылмаса. Алдынғы тармақтығы бұның сыртыда деп бәлгіленген әхваларының бірі көріліп, тоқтам мәқсітіні әмәлгі ашырғылы болмыса, Халық сот мәккемісі яке кесім аппараты тоқтамлашқычыларының тәліпігі асасын тоқтамдығы хоқуқ мәжбүриет мұнасыбетіні ақырлаштырсы болуды. Лекен бұ қылаплық жабапкарлықыны үстігі елішқа тәсір еткізмейді. Чунха Халық Чумрейтінің Хақ Талап Канун Дәстурының 591-ші мадысыда мұндақ бәлгіленген. Тоқтамлашқычы бір тарап тоқтамға хилаплық қылғандан кейін қарсы тарап муафиқ тәдбірлерді қолданып, зиянның чоңайып кетішінің алдын алуы лазым. Муафиқ тәдбірі қолланмай, зиянны чоңайтып әткен болса, чоңайып кеткен зиянны төлешні талап қылса болмайды. Тоқтамлашқычылардың зиян чоңайып кетішінің алдын алуы үшін шығым қылған муафиқ қаражатын тоқтамға хилаплық қылған тарап үстіге алады. Бұл дилоның нишан сомасы чоң емес, вақалық емес, мұраккап емес. Әмі, өй ічары тоқтамы мәжірасыдегі асалы сәл қарылдыған ішкі қанун мәселесі әкс әттірілген. Яны тоқтам ада қылынмай қатмал әләтке түшіп қалған бәзиетті ке, тоқтамға қылаплық қылған ічары алғычының бекар қылыш ұқуқи вә ічары бәргічі үстігі алған зиянны азайтыш мәжбүрейді қатарлықла. Ічары алғычыға қарта тоқтамдегі мәқсәтіне әмәлгі ашырғылы болмыса, тоқтамны бекар қылышны тәләп қылсы болуды. Лекен,

Hürmetli radio dinleyici dostlar, MDV şansımızga kegen yol uçurlardan silagiyet güzeliye, davan şimali yolu, Ürümçinin yol uçuri, mağ Dondalyan garbi köçüsten, tönceli uğuca şimal canıp yönlüştü maşınla biraz köp yürüyüş asta, sürat 15 etrafıda. MD, konkret kılıp etkanda dostlarımız muşu, Çanlı Yuen'nin karşı tarafı, Fulivan'ın alda tarafları, andan Şiyu'nun alda tarafları da, Koş yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andan Çinkun Biçü'nün alda tarafı, Şiyu'yu Karapmanğan yönünüşte. Sel tosluş ba Kızılçırak'ta. Andan Şevşimir, Şinhua Şimali yolu, Daşimir Karapmanğan yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andan Mao Guangmin yolu, Sisimol'un aldadaki Kızılçırak'ta maşınla biraz köp yürüyüş asta. Yen devamlı karaydıgan bulsak dostlar. Mao Sanşxanza etrafıdaki yol bileklerde maşınla acayip köp yürüyüş asta. Mao Tengitağ Sodsarı'nın aldı taraf, Dabaza Karapmanğan yönlüş, şundaqlı karşı yönlüş maşınla bek köp yürüyüş asta. Andan Çefanlı'nın muşu Dabaza

0: Hürmetli radio anlıqcı dostlar, anlavatqınanla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun qanunsız gəmraq proqramısı. Bu proqramımızın Xotan Şəhəri Qarqaş Yoli 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzauti alayda qollıqan, Tırıq və Tırıq taqlarına basaq salgan Tırıq Soda Çəklik Şirkiti mu alayda tələb qılgan bu uğurlağa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Dostlar, davamlıq proqramımızı uğurlaşdırılgan müşü öyləniş toğırsıdaki dilo misalları diqtanladı boludu. İkinci dilo misali. Öylenişten ilgira alğan mal mülük kinişkisige öylenişten kiyin, jorısının ismi koşulgan. Öylenip 20 yıldan kiyin, acırşiş devas kılınıp, jorısıga aran 12.20% ölüş təksim kılıngan. Hürmetlik radyoan gıcıla, MD Joe X'nin Van X üstüden dava kılgan acırşiş macerası dilosini anla bakaylı. 2019 yılı 9 ayda Joe X bilen Van X, öylenişten burunki kilişim namı imzalab, iki tarafının mal mülükü meyli toydun burun, ya ki toydun keyin bolsun, erkotunun ortak mal mülükü boludu. Her kaysi 50% ölüşünü ilgileydu. Joe X, öycay guahnamesige Van X'nin ismini koşup koydu, dep bütüşken. İki taraf 9 ayının 13 günü tizimletip toy kılgan. 9 ayının 16 günü köçmez mülük guahnamesige isim koşuş resmiyetini bitirgen. Joe X şahsi namdaki öyünün 20'ni Van X'ge hediye kılgan. Bu işkili tarafının kaydı öylenişi bulup, öylengenden kiyin perzentlik bulmağan. Toy kılıp 20 yıl bulmayla, işkilen köpkül sebeple tüpeyledin ayrılıp durgan. Joe X acırışış devas kılgan. Öyünün kımeti 160 min yuan bulup, Van X bunun 20, yani 80 min yuan mağı təvab buludu dəb qarğan. Sot mehkemesi sot kılgandın kiyin munda qarğan. Deyloğu çetişlik öy Joe X'nin toydun ilgirki, şahsi mal mülükki. Joe X'nin Van X'ge öy iqdarlıq hukuku ölüşüne hediye kılışı, işki tarafının oğuşt kalda öyleniş münasibeti ornatışı, hem de Van X'ge belgelik kapalat biriş üçündür. İşki tarafının billi turmuş keçirgen vaxtı bir kadar kısqı bulup, muqim billi turmuş keçiriş halatı şekillenmigen. Onun üstüge ayrılıp durgan dinkiyin, öyde izcil Joe X oldurgan. Sot mehkemesi ahırda öy Joe X'nin iqdarlıqı da boludu. Joe X, Van X'ge öyünün bahağı sundurulgan ölüşi 20 min yuan pulunu toluqlap tölep berdu, dep bekitgen. Van X pekat 13-20% ölüşge, yani 20 min yuanga erişgen bolup, bu 50%'din xeylili tövən. Sot mehkemesinin yadroluq oylaşqını öylenişinin davamlış vaxtı intayın qısqa, yani 20 yılga yetmeydu. Muqim ortak durmuş keçürü şekillenmegen. Perzenti yok qatarlıq amıladın ibaret. Bu dilo ədiliyelik izahat işkinin tez toy qilib, tez acırışıp, öy cayını ayrışta qayan keçlik kılmışıqı zərbə berişdi ki, kanun çıxırış muddasını bir vasıta əks ettirgen.
1: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıp şıpta.
2: Xemerini bərkət undu yuğurup yaktıqta.
1: Bərkət olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay Berket onun işletip pişirgan pişiriklan ağan tem, neninizdim malay?
2: Babay kana, pişirik dükkanlarınızda Berket onun işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla, pesil soğukluk çeyi. Tamak etken de, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tiyanşan külü tuzdun kəgən tövən natriylik tuz ilmi tənşilip tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasta

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programımızı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqash yo'li 55-chi numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'an sir o'xshab ketyapti desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ulurdi shu. Untigisli Barakatnikini akrangda quluqimga singdirib aytgan tursangiz.
3: Barakat uyingga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилік ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибиліклі әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızını sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeydi. Gelin, programımızı katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
2: Qadarlik radioyanlıqçı dostlar, çoğun kiçik kocilada sonzunun xuşeydi taraldı. Örümçədəki hər qaysa cayla qaynam taşqıllıqçı da Duanwu bayramını kütü aldı. Duanwu bayramı da Örümçədə Duanwu keybiyatı quyuq boldı. Məyli uçqandaq ketibatqan poiz vagulurdu bolsun, ya ki hər qaysa koci məhəllələdi bolsun, bəs-bəsdə xas örüb adət paliyyətləri ötküzülüb, şəhər ahalları və səpərgi çıqqan yolucilağa Duanwu bayramının sihri küçü his qıldırılıb, illiqlıq yetküzüş, həm türkü buluş cəryanı da örüb adət mədəniyyətki varıslı qılınıb, hər millət amın

Asrati hem türkçilik hem kızıkarlıklığını aşırıpla kalmayı, yana her bir Şincan kuzusunu teximu hatıra ehemiyetke ige kılıp, yaş sayacılarının çoğunkuru yaktırışıga erişti. Medeniyet icadiyeti dokununun mesulü Mihrigül Rozi mundaq dedi. Bu bir neç günde kuzu oyuncuklarına ait yaxşı setildi. En köp olganda bir günde 60 neçini satalayımız. Biz adatta aldı bilen, Akranlık asasi nuskularını tayarlap, andın her bir sayacının yaktırışıga asasen nek meydanda kolda zinnet buyumlarını maslaştırıp zinnetleyimiz. En-envi menzir rayonu hatır buyumlardın, bugünkü gündeki ictimai alakı torda alkışlangan çökme dey oyuncuklarıca bu bir top Şincan kozısının dağın çıkırışı tasadibilik bulmasın, belki yerlik medeniyetini çoğunkur kiziş ve yenilik yaratıp özleştirişinin neticesi. Ula tenici aletki xas kiyim kecek, üner sanat amillerini his kılgılı buludugan, elip ketkili buludugan, beherlengili buludugan, medeniyet icadiyet mesulatlarına aylandırıp, Şincan'ın xaslıqını teximi yaşlaştırış, illiklaştırış şeklinde yekenden çıkırıp, bütün memleketki yüzlendirdi. Şundakla, medeniyet sayat kesbige yeni hayati küç koştu.

Hörmətli radio yanğıcı dostlar, Vensions Pamsqa kəgən uçurlardan dostlara yetküzəyli. Rəna uçur yollabdı, say yolu cənibdən şimalı qarabmanqan yönləşmiş. Cucan yolu ötüşmü görük gə, bir az qağaya da 30 metrdə ködük qoyamdı. Bir karvatının matrusu çüb qapdı. Dəb, rəsim tatıb əvətibdi. Müş yoldu manqan dostlar, diqqat bilə mən ışınlarını təvsiyə qılımızə. Bir maşindən çüb qağa oxşaydı. Karvatının çoğun deyən sikən bu. Diqqat bilan mengishinglarni tavsiya qilamiz do'stlar. Andan Abdukerimning ovozli uchiri bor. Qani anglaylik Abdukerimning uchirini. Rahmat. Uning boshqa programma mazmunlarimizni yoqtirib anglab atgan naqshlarni huzurli ilib atgan bizga gullarni, choylarni avatgan barliq do'stlar, hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Andan Abdurahmon Somkichimi, men Qingdaoda dengizning bo'yida o'tirib radioni anglab atdimi deb uchirib beribdi. Mana mushundaq anglovchilarimiz bada mayli nagi sayatga bosun. Radioni har vaqt yendan armay programmalarimizni anglashni faqat qoldim bermaydigan. Suyimlik radio anglovchi do'stlar, unda bo'lsa, diqqatingizga davomliq yaqinlik naqshlari bo'lsin. Qadrli radio anglovchi do'stlar, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytgan bor programmamiz oxirlashdi. Yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qasim, navbatchi muharrir Patugul Mamat.

0: bu programını Tırt Sodacak şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsemek yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
2: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket onu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdın malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
1: Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklangan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriylıq tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, part setiş dükallırdı setilidu.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız həmrəb oludu.
4: Saat 8.20'da Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki xəbər həmrəyiniz. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radio anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
5: Saat 9.20'da Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki səfər həmrəyiniz. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbər dəb olalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki icadiyyət həmrəyiniz. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
5: Saat 12.20'da Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki pultice şəmrəyiniz. Cuğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem kulticeysiz hem hatırca mılsız.
4: Saat 14'te Sulu Şitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi Şerçisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
5: Saat 16'te Sulu Şitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Aptitalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'de Sulu Şitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'da Sulu Şitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'da Sulu Şitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun temhurcu

Yavatkan ballağa atanla közüra köprek köz kulak bulup toksikilet cahidi bağ mı yok mu balla kanda bunu açık oynavatam da muşu cahitlerdimi dikkat kıkan bozsanla. Hem de katnaş doğrusu deki bir hatarlık savatlarını mu ballağa köplep deyiş arkalık ballağının bir hatarlık ege iyi bulmuşak bulmaydı. Hem de ballağının muşu bir kısım hatarlık nesilege karta köz karşı bizdek onda küçük bulmaydı atanla. Şunun üçün ballağı köprek köz kulak bulaylı, ballağı muş doğrusudaki tərbiyeni boz atanla çıraylıq usulda köpləb sözləb bəgən bozsanla. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, şunun bilən bugünkü Gülğunçılar proqramımızı axırlaşdı. Yaxdır banlığının lağı köpdün köp rəhmətdir. Yasacır Salat Qasım, növətçi müharrir Patigül Məhməd.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyası programması hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırıyorsun.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyası Programı'sı.
1: Hatnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltürüş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Hoş yine uçurlar karayımız kege uçurlardan Kasım canlı uçuru.
1: 174 abiciye yaşımı.
0: Yaşım siz.
1: Ne haber enerjisi çıkıp suçulu körük sınavda kep oldum. 20-30'dan kep oldu lan bu.
0: Hmm, yakışı ya bana.
1: Yıldıraman kendim o senin olduğu tarafından da yeri.
0: Yeni buldu da. Nur elini uçuru.
1: Tamam parmağı 74 kaçtığından yeni uçuru. Arka uçuru aldık yolu hoş geldiniz kralım.
0: Bunu da rahmet ve gel uçurunuz. Yine uçurladın her vakit radyo aldı da bacım o ben dedi Şimfu Hanım. Hem de sevimi yaktırıp Allah'a ütüp de. Rahmet Kaşkar şehrinin yumulak şehir yolları Ravan'daydı Abdurimcan. Yine uçurladın adılca yakışma mukapan kandan yaklaştırım he. O parasıyız ablam için aşı şahsat yakız boşluk ambulatörüsünün mukapatını be doğ çüştü dedin ez yolu vettim. Aşık barımız hem de aşık ya. Güzel kaçtışının yine de aşık birip kırıp. Ben bir izlet ettim mukabat girişken maminin telefon numaram. Dısınız ya yetin adaydı bu da yetip versiz. O kızınızın için adaydı. Kıp açısı şunun çişinizin çöp koydu. Öğüde oturup çişine vet vet kilonmaydı o ballıdan. Barımız aşağıya gel. Aynen naklaştırmaz. Oyundan naklaştırmışsa karan. Öğü kep çöp koymaydı ya çişinizin vet kilonmaydı. Üzümüz barımız emez ma. Yine uçurlar karabak aile, karşı alay adılcan, turduğunuz mu salamet, ışkınla salkın mı, çavak çalay olamet, dedi. Ablız Ubul Fontan, efendi, he. Hoş, yine uçurlar karabaksak, Emetcan. Yaşşı, rahmet, rahmet.
1: Bu testte, çağırıştım, şu aydınlığına, şimdi işte yollarda çoklar çoklar.
0: Buldu, rahmet. Yine uçurlardın, Davut Can'ın uçuru. Adılcan, bir gün bir izleti tutun, ödük aldınız mı? şu, Zekre Kerem Hanım, Gulcular'da bu kılvatı da, şunun olan o hanımın ızığı işlep, bana hem de üzemden ne ödük işlep. Bugün bir gün çüştüm başlap, bunu çüştüm ki, keşkice, silahe hizmet toptuk. Kaşka itka meydanı aldı Gulca, Gulca diyeyim, koş liniye bu üç katnaş köp, yürüş Bekas'ta da itkanı aldı da. Hoş yine uçurlar karsak İlhamcan'dan uçuru. Ya buldu İlham uçurayla kısmı oturuyor versin buldu, özgürtmeyin, neymiş kılımız, gönlü para anlaşmakan ki siz bilen. yine uçurlar karaylı, ben mi anlattım Adılcan deyip, yalkın efendi deyip koyup dur, rahmet. Yine uçurlar Karabakaylı, Mehmut Çay Efendi.
1: Yürüyüz yakıttı, yolkalı Adılcan, ben kafadan aldı, sen kazaklıya.
0: Kaşılaştık ha. Bulu da rahmet sizge. Bilip aldım dedi ablam Mehmut Çay Efendi. Şu. Çişlerinizin tulu kapırın ha. Yağan çişlerinizin kopka kumak alattı bamay. Şey, apırın aşağı. Hoş, yine uçurlarını şunda o yöngülü ütümü de okarsak kege uçurladın. Barat Can'ın uçuru. Adılca yakışımız yolu uçuru. Hungu Anşa yolu da maşın köp dedi.
1: Yürüyüz yakıp da yol kalı Adılcan. Maç kafadan aldı. Sen kazak duyuyor. Kaşılaştık
0: ha. Bulu da bege uçurun. Lağı köp rahmet. Yine devamlı uçur bir manga izle. Ve işin numarımız XG1074 FM'de biz de sanlar buldu dostlar. Canlı kuşçuların begesler. Çüştün ki hava nait kızlık buna. Mügdep kanmı kızlar. Hem Allah'a şok keybiyet yer bozun. Canlı kuşçuların begesler dostlar.

Şirali deydi hıylın can yolları provanke hizmettaşlar oynaydı sayramda biz işlerimiz bekken biz pişkanda. Dep biz pişlevatı da Adılcan deydi rahmet. Ah keber muğurlaydı. Ha şimdi uçurlar karabaksak ben mu anlamadım ben lakin kulağım işte kulak radyoda deydi mi ne muyesser rahmet.

өлт камбек пес жеп атсаксын. Ички инки деген шардек булап кетти. Ошондо учурлар карап акайлы, анда учурлар карсак кеге учурладын достор. Майнорнун учуру Адылжан жакшымсыз, Бейжиң Бейлүү тарапта машиналар интайын көп, яны жанып тарап карап манганда Бейжиң Бейлүү машиналар көп деп учур жолдоп. Рахмат. Алымжандын учуру Винчен Шилу Шоймго тарап Винчен Шилу машиналар көп деп учур жазып койду. Ош кара тарапка карап манганда деп айткан болсоңуз билен пайдаландык да Тахымбек. Яны учурлардын сай жолу азырныбызда халык жолу көрүктөн башлап Kızıl takım angandı maşılda naydi köp. Deydo. Bu uçurduğum önümlük paylım kakayızlar dostlar. Yeni kege uçurlarını şunda o yanılı yutumunda okarsak yine. Fatime'nin uçurda dostluk canı büyüldü maşılda köp. Meymey'nin aldıdın poştukhanı karap manganda. De biz koyduk. Bu ikinci aylanmanın ravallığı da ma müzik uçurup acayip eğitip aldım maşın ne? Deydi oltıncı kilin. Öyle birisi uçur yollu musun cuma? Dungar yukarıda birisi ne işin tatrı yolunu işte kilovatı da üzemleyip kaçtım de. Kanda şekilde manganınızını bilip asla süre tört bayçak yaygıdıkip mansun cuma altıncı kilin. Uçup çıketmeyen anda bu kız valı turp mu oyunda ama edemsiz değil mi? Hoş yine uçturlar Karapakaylı badam taksi deydi bu. Fırsat olsa dilber de nakşı olsa bir anlığam olsa. Yani dilbirim için. Könlümdeki dilbirim için dilber diyen nakşı olsa bir anlığam olsa. Dilber de nakşı yok ama lakin dilber Aba Bekir Adem'nin bir nakşı var anlamsa. Özünün ismiyle dilber hem de. Nakşısının ismiyle. Eğer makul desiniz ba. Hem de dilber deyip ayırım. İmin niye eskemden barız? Dilber deyip doğru ha? Yine dilber deyip yine kanda nakşı var. Dilber. Dilber. Bizde dilber deyip nakşı var mı yok mu? Dilber demnin ba hem de dilber demnin.

Gülsen candaydı muşun aşına alsam belki bir yaram bop gittim. Her bir şamal çıkkanda, her bir şamal digen aşına alsam, mehellemde şamalını çıkmıske dep gittim bezdi. Şunda olu şamal çıkske oğlum bir yaram bop kalır. Ne mi üçün? Minin kalbimdeki şu dilberinin yedini bana portup koydu ki.

Abdurimjon, ne adik şamal kavu, hava bek bakın şamalın didarı mı yok, ben bir idlaydı sen mi? Şi sen dungce yolları ravan neydi o, ha Ruzcan?

Şirali dedi. Saybak sotman aldı yollar aban. Vay vay. Bu şamal dilbirimde asıltık buydu ki deyip. Abiyem ki dostumuz. Dik ki de kopap. Bir dilbirinizde ep kilidga işini kınmam ses. He? Cayınızı döttürü bilip şamal ekiyorsun deyip oturup. İzlengilik patlağında. Verip ekilen. Şamal kanda ekekli olurdu ne? Yine uçurlar karaylı. Adıcası tolu arılışıp nakışına peyzini koyayım. Arılaşsam melodiyadan çık etmeye arılışı ben karaylı.

0: Hoş yine uçurladın. Üspen deydi. Kaç günü şundak devat etti radyoda. Altıncı kilo yedimiz ne? Adem tıllaydı kanka. Belki yaman. Açıkı bekkili de. Acayip güzel tılla bilen tılla yutudu. Bina açıkım çıkaranma bakan birisi vardı. Yerden kusak köpeğimde çıkırıp her soptu ki. Çukum akınızdan ayalı. He? Dissem de mi sen? Şimaldın çırıp kumun işte sayılı. He? Yeni kualinden 500 metre. Yeni kualin 500 metre kaka yerde çoğun bir maşını kabarı ot ketke ahval ba dikkat kımın ayıldaydı. Ama ben kızım atıdı dostlar. Maşının bir hatalı ki bek dikkat kılaydı. Tok sımığı çakılmaydı. Tok yolunu özgetmeyle dostlar. Muşunu bek eskertip koyalı. Mel kanda olsun bu zavuttan çıkmayı bekitken bu tok yolları. Besim hep geldi maşınıza. Çünkü ölçemden sırt bekitilgen nesle hem ölçemden işip ketken nesle buludu. Elbet maşının mesela elediği çıraklarını özgürtü atısıyla. Taz yürüydü kan, ak kılıp taza. Küçük yürüydü kan kılıp. Bu mu normal ölçemde işip ketken ahval. Çok bu maşını yuşurun havip hep geldi. Şuna maşının tok yoluğa herkes birini koşmayla, çatmayla, özgürtmeyle. Zavut beti olsa bir hatar oldu.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
2: Donat kudun emdaldım, sel tokuzup şikin he.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Hey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenila, pesil soğukluk çayı.
0: Hoş yine uçurla karaylı. Küçükümden tatıp radyo anla. Bugün mukabat karıştım. Rahmetle geldim. Ablamın çapendi rahmet. Yine uçurla karapakaylıkını kege uçurladın. Mada o karsak. Üstcan.
3: Salam barijetle sözüyle silahmak için yandaşın olmalıdır. Galibiyetin bir refahatiyatı olan kendi adlıca yeni bulursuz.
0: Rahmet. Yeni uçurlar şunda yeni lütfunda o korsak kege uçurladın. Altay kötürümü körükünün süreç çeklimisi netçi oldu. He? Bu 60'lı mansan bu haklılar laba uğruvatı diye ama ha. Altay kocanın. Siz ben karsam çoğu. Ma sol tarap sol tarap yandaş oldu. En birinci orun meni bağa o şeyiz ya. He? Şuna mı yakma? Hem de okşumaydı. 80 normalden. Bazı yerlinin ki mazada uçuş şeyizi. Az kaga yerlinin 60. Hem onda buldu da. Başına akırı bir lam süretemez. Muşun da alette. Siz hem de ya muşu. En sol tarap birinci orunda meni aldınız. Bir hatter de. Bu yandaş yolda niye mi çıkmayın ovaldı ki dese şu yeni şoförler veya ayal şoförler çıkmayın ovaldı ki en çettik birinci yolda. Neymiş kadigen de ma bu men terep şoför tereptin maşin ötmeydi o de, en çöngenizdeydiken de özdeki bir kıl bir hatarlık duygusu. Şu oturduk tusakı yıkın mansam ma sol terep men terepte adem ötmeydi. Adam olsun ma 10 terepti min evi gelen ki ciddileşmeydi kemme deyip emmedemez aç yeni prava kalla çalı şopırla cıkırak bir ayalı hanım kızla açta min kaldı ki ben bir gün para alışa bir şopırla ben açta mağandı ki şu neymiş bunda mağandı ki astı mağandı ki na terepti mağandı ya oturdum ya dese ya ben müş terepti mağansam mı şu tamba terepti üç kim ötmügen deyip ciddileşmeydi kemme deyip. Onda diken bile hem daha bu Burmunca demge tesir oluyordu değil ki. Mesela yanda çıkmak çok ağan, iştikmak da ağan maçlılığa. Şunu uçayım lavanın buluşu orada hangi. Yine uçurluğa karaylı. Davukhan 60 tep çıkıp aldı. Davukhan 60 tep çıkıp almaydı şu 60. Şunu Davukhan 60 bu için bağlı. Onu şu süret ölçümün yolunu şunda belgeleyip belgen ki Davukhan mı? Şu ölçem bu için sizi sızıpırdı. Davukhan da 60 tep çıkıp aldı. Emez. Çıkıdı. Değilsiz mi da? 60 tep çıkmamız 60'lı mağınsız. Ya astı mağınsız öttürdüm ben. Hatırcam mağınsız. Hiç kim laba olmaydı o. Mağınsız kegele sol tarafta yanında beni vurdu. Şimdi sol tarafta yıllı varsanla bazılarını laba vurdu. Yeni uçurlar karaylı. Mahmutcan mı altı görürken bırakıldı 60 kudaydı. Nurtay'ın uçuruyor.
4: Hamdıraki abicim balansı ine.
0: Yakşı Nurtay'ka.
4: Oldumun. Musa. Kazasız yollar sen başınca iner. Ve gitse, lalara kesişme ama kısa iner.
0: Oho.
4: Şu
0: boyası çekecek olabilir. Burada da bir yerinde kocayı yemeyip kalsanız, çıkın açsanız, düşük çarşı da size. Düştü açsanız keş kılıbı deyip. Tırapında o, çıkın tırasıl içip, la valla bunda iş bugün hedirik hizmet bunda, hem sen mani falan kıldı, onda kıldı. Siz kırsanız o tırap. He, balla kanda avalanla. He, uzanla yakşı mı? He, inem, kupa oranında sen kanda ertelik hizmet tayarlıkın kanda bir digine aval. Onlu bitip, he, balla, bunda olsa, manda kılayla, karanla. He, biz hem de ertelik hizmetle manda bir uğurlaştırdık. Depo uç saat, beycamat, bürüldü, çüş. Adet gel kılışınız mıydı aslı, her kitabınız mı aslı bunları tekrar? Sizin olucu da taksiye çıksın, bir putunu yap, ikinci putunu yap, bu akıcı onu koyup olucu gitti dedi o. Yusufcan.
3: Abi daha olmaz, o da en azından aldı da. Koşun işte maşında kekendi
0: bak. Ha buldu rahmet. Yeni uçurlar da alındık karaymış ha. Yine uçurlar karabakaylı. Adılcan rastezime sol trepti mangalla astı mangan şoförla asasen ayal şoförla kekarsan. Mangan mangan diken şu on trepte mangsa bulu demez mi? He? Ademge kepleşip çümüldük takşip ademge. Dep yüzüm. Adamcanın kosu gibi gitti. Yusufcan.
4: Abicam, altta kitabın köyü, salim köyü içtim, iyi çeksem. Kuduru köyü içtim, şu kalktı onunla çeksem.
0: Atmaz.
4: Şuraya da aparat var, şuraya da çok tatlı içtim. Şehir içindeki kitabın köyü kitabı kıracağımız mı? Hı. Yaş materyalları köyü, kuduru köyü, taraflardan
0: başlattım.
4: Hayır, durumun içi, sırası durumun

0: Bol da. Ot uçuruş ot uçuratı da yolla toslup getirdi. Abiyam kıyak ya mavo. Sayöle ya canıp şimal men işte canıp şimaldın canıp kadaydı mı? Şimaldın canıp ka yen hualın 500 metre kaka yedi. Maşını kod gidip kattı. Şu sebepte müşeri maşallah köp dedi. Ya karapak öyle. Bir şey kendi kayıp kızla okutup durmuş şey. Ana aştırıp yolları var. Kına öyle tarap kumağa düşüm aldı canım ka ha. Hoş, Alkan'dan uçuru.
1: Mağazım mahtamaş, en on tarap yoldum mağazı alıp kaldı beyefendi.
0: İş kim mağmandı?
1: Maşın mı yok? Maşın yandı saklı şeyde yandaydı kağın, bu kaldı kağıdı. Son tarap işe çalıştık mı kaklı.
0: Tez mağdı kalınlığımız on tırıp en çatlıyın yerimeyin basıla dağır. Yandaydı kalım yanında tezirak mağdı kalı on tırıp ne? Hiç kim mağmağandı ki mi? Normal azırak tez mağaydı gelirlerim daha bir oturdum bir sep mağdı. O çat temiz ostu mağdı kalı çat çıkıp aldı o. Bir hatarda. Başa ap şu yandap tez mağdı kalı on rat birinci orundu mağdı. Olmuş bu kakan dağa bakalım. Nençan yolu ravan dedi Ruzcan ha? Brizetet'nin mestanisi men, men hazır ürümçeki karam. Man diyem idaranlarga berip yol elip kirmen emise, polo oyup kirme. İdaranlarga birligen, birligen polo oyup kirme emise. Cuma deydi Velika. Rahmet Velika. Rahmet yigendek olduk. Şuncilik sözlerini anlap hoş bulduk. Rahmet. Hoş yine uçurlara kara bakayla. Rana'nın uçurları dey dey dey bu logon yeşil ton yani cingyan kavusu o dedi. İyirin bu şu uzun yıllık tecrübesi tamamen de bedi. Çok cüy. On trap en liniyesi. Bu nim hem de on trap en çet on trap da man. Belen buludu demek ki mi Rana? Ne doğru. Çinmiş Hıtan Yunan Şangbey duçalı mı dedi sayılığı Cenüp'ten Şimal'a bir karı bırayım ben sizge Cenüp'ten Şimal'a karamış Çiğdiyen sizden başlayılı karlıgaçlık Cenüp'ü yolu karlıgaçlık Şimali körüktün başlayıp Mıngayaman Cucan yolu körüktü öttük Mıngayaman Guanghuy körüktü öttük Ravan Üçüncü körüktü öttük Ravan Halık ülke örüktün öttük. Maşallahcak. Kızıltak'a az kakan da maşıncak. Yine az kayıp kızıltak'a az kakan yine maşıncak asla yürü ötüdü. Hualin körükü geldi. Hualin körükünün asla azırak maşın asla. Lekin yürü ötüdü. Hualin körükü de ütük kütüple geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi Vücen şıçan var mı? Kaşka şarkı öyle düşüm körük. Aşağıya gaz kakan da hazırak dostlu şu. Bombuz canıp tünşimal. Azsa sen yolla ravan değişik buludu. Cuma.

Alım canım şuraya alacağım barışın sonra mı kıvata da navada al dedik ki maşına sol taraf yandaş yolunu iğellep menep astım ansa biz on taraftan yanda çıksak aparat kaç kaldı kaçla babmo yol ölçümü de işip gitmesiniz buldu. Hak astım angam bolsa şu yol ölçümünden işip gitmey. Siz berip jo mında mında mında kılısız kıra. Bu yandaş mı bir senet? Yandaş mı bir üne kıra? Yeki kilip şap yandap çıkıp mında esnaz kirvamaysız. Mında karaysız jirak no 50 metr jirakta astam men atkanlığı görüp 50 metr jiraklıktan ma oturdu ki liniyeye çıkıp alımız. Haa oturdu ki liniyeye çıkıp suratını tezletip

Ölçem de eşlik etmeye, yolunu mu ölçemedin? Eşlik etmeye, miyanı kesek şimdi, belen buladım. Onu yandayım deyip çokum yandaş herkitini gevdilik çıkamsakım buldun. Gevdilendirip durup, ma astı miyanı batıdı, ben yandaşkı mecbur deyip gevdilendirmesek mi o? He. Arlakın taşlap, ooo, yani bilimiz o, astı miyanı batkalıkını jıraktın körü. E bizden sürüttüğümüz anandın tez, elbette onun da eşlik gitmiz. Lekin, yolunun ölçümü değişip gitmesliğimiz gerek. Aşacak da kendi kirip mangmay. Avalma oturduklarını ya çıkayım, ben tutsak buldu. Ben bana ayak verip ben de sol tarafı çıkıp olam da yok. Yani on tarafı kayıp gitmem de uçak buldu. Alımcan. Doğru mu hata mı? He, git verip kendi şu bir tarafı kalkan çaktı. Şah, pasçırak nurup yanda çıkıp aldık ütü yapın da mansız yanda kan bulsuz. Mesela aldığımızda maşını yeşil çıraktı, mangmayı durup alsa, lakin biz kendin gelip sokup kalsak mesuliyet kimde oldu? O mesela bu aldıydık maşını nemi sebepten toktu dedi ma aval aydanlaştırış doğru geliyordu. Buzlup kaldı mı? Yeli çık etti mi? Nemi üçün yeşil çıraktı turuşku mecbur oldu diye ya ki kastellik bağ mı? Eğer kastellik boğa ayakvalası da mevlüm mesuliyet kilişi mümkün. Bunu çokum ispatlaş gerek. Çil oyu buluş gerek mesela, ispat buluş gerek. Kasten ki mangmayı turu varsa çokum süret ki çüdo şuna kwa, ispatlasak bulundu. Ama mangmayı turu var diye. Ama ülgemeyi arlık taşlısam mı, yani ülgemeyi ben size koydum bu kasten ki turu bilip, beni sokuşku mecbur kıldı desek bulundu. Bu da çokum ispat gerek yani. Hele ki o maşınsı buzulup kaldı mı o an, yıl çık etti mi unutmayın bizde. Şuna kwa. Şu anlık ya bunun kesip lan manda oldu anda oldu desek olmaydı. Bunun şu emir kıl amıllığa keti demdi. Çünkü emmi muşunda çekildi ki dil olmanın emmisi bir kıl yekün çıkmaydı. Seher bul deydi, siz bul bile deydi. Ben talep kılgan nakşını koyup verin canım fükküm. Siz nemini talep kıldınız bul bul. Nemini talep kıldınız ben okumadım. Dilraba'nın uçuru. Şöyle yan dilraba. Mahkemede asta okuyma ne, adilce yakışımı işleyip sizde mel aldıraş yığınca mangan mavi ikinci aylanmada toy maşinsini red kitizlip toy maşinsi red kitizlip emma tosulup turuptu tosulup düşüp her nemilerini divideydi gendim toy kısımı kısa adam aldıraş vakti toy kımıgan bozadı. Toy kısım kısa dedi ki, Weifang'a çıkıp toy kımısa dedi. Bu da hazırlığı o zaman ikinci aylanma. Kaya ederek tizildi ki o balla tizilip durdu gayen deyip bırakın. Sonra köyüşlü o da duygum deyip koyuluyor. Bu Weifang'da bek ne kuvası bulmaydı o. Weifang'da o tizilip toy maşinsinden de kısa bulmaydı. Katnaşının ravan yürüyüşüge, bihater yürüyüşüge, dehli kılışına ait yakışışamaz. Da kımaylı dostlar, hoşallah gün boğandıkken sakçılığa mı değdi bazda? Azar birip koymaylı deyip çö. Azar birip koymaylı, tuyike, tuyikünike. Hem de bir hoşallah ömürde buluduğun bir hoşallah günde biz bir köylünü yerim koymaylı desek, bana şimdi üzünü bilmeyi aç, vayfayın körüklüğü çıkıp maşını tızıp, etkisip, namanlığa işlaba deydi. Oylap bakın, yine renşin kuva, yine adimilik cihetti, yine bir tarafını oylap durup dağıtkan gibi mavi. Oylap bakın. Hem de süret tez üyede, bir kadar hoşallık bir künde mesela. Cermanı koyup katına saksın, bana da mamalı deyip kısık o. Teley. Kitip verip şu arasının balı çüşüp, yok, görüknün üstüde tizleyip, aldın mı bana, miye tokta deyip. Közeynekini takışıp yürüydü yancık konusu yap ayar. Gömüde bir maşından bir süple ekti de şuna ola toy günü birisi yok olsa tekim azaplık şurada. Manda işi var. Manu öyle saklıktı biz.

Git barım ha. Palanı şehir karabnayı karab manganda. Palanı yedi ötken mançın numurluk bölek de. Onda ne yastır dəbil dəb koymuz bolduk. Komandalık merkezden sakçılar birden verip tazılı bitirdi. Eli bitirdi. O ne? Maşını toktutu hap ses. O bir neyse oğlumu dəb boğuş. Bapın saydın bir şey gibi ektip kalıdı. Ne var demdi. Manda işli var. Oyla hoşumu sakınmaydı. Şuha. Şu sakçı mıyalım koysak boldu. Ben için koçisi yollara var dedi. Hırşının aldı koç liniyedir aban dedi. Ana. Hoş yine uçturlağa karısak. Sayma can yolları var dedi. Gengo balan. Yine Mehmet Can'ın uçturu. Adılca Altaylı Gavca. Çönşen Tungi Şen Su Lüşü. Buludu 60'ke. Buludu bile olduk. Yine uçturladın. Yakendin yol havre, kaçın açaldın, dali bazağı çoğa yollara bağın dedi. Rahmet bege uçur ola, kaşka şikini doktor khanı kızılcırak tosluş ba dedi. Van yorca cucu vuvu. Bahar Şamlı deydu. Benim maşinamı oldurgan er xeydi xeridallah dikkat kılanla. Maşinak çıkıp tuklaydı kensile. Ağızanla maymak. Şalvekanla ekep. Ya uxlaydıq ha adam arka orunduqqa çıxıb ultumaydı kənsilə. Aldı orunduqda yetib la uxlaydı kənsilə. Başlarınla sangıltayıp adamın duğlusu bir şanını koyup uxlaqlı taş kalsın tığa. Mürem gibi işini koyup uxlaq bana da kalı va. Sen temes mi aparat uçup kazak. 2 yıldan beri katlanğı sep mu baktım maşını. Muşta xeride çıksa uklu bilip. Her kattan udullap mağdın maşını. Ve bu maşını de maşınamdan ben Beijing çiğdim çatak çıktı. Turlu kattan selep buzlaydı de maşına. Vay maşını çıkma öyde uklu yutup çıksan laman buraya mangan diken. Çoğu da sorma bu minin maşına. Ben neyim o ben? Müren gibi şanlı koyu uklu bana diken ben neyim o? Şike ek şu oyla pekınla bu görünüş ne? Bir er bir erinin mürsük beşini koyuyor, maşını uklap mağsa. Ya aparat küçüp kalsa ki köygen cavucunla mı nimdeydi biz ne? Oylanlı mı noktu ne?

0: Meyvap kesip esnaf koyun ne oldu? Dura basız tolu yok kap tolu peyda oldu tolu yok kap günep kaldık bizim kanalı. Yok kap kesseniz mi? Bağ dek mi eskınmay? Bağırsanız mı? Yok kap ketken de keskınmay? Yürü atımız mı? Cuma. Hoş, şuna olsa dostlarımız azraq ilerledik ya. Kaytikilimiz uçuranlar ve geçmeyalar. Ve işin numarımız Şincan 1074. Katnaş Liniyası.
1: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlavatkan okuğusla okuşka var. Örümçi Utuk Mağarpı'daki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mulazimet, Nekmeydan ve Tordi ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılamız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şip de.
3: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: He?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronaktap kızım.
0: Hoş, kadirlik dostlar, programımız dağın uşatı da anla batkın anla. Yollarınızda biz emra emez, katnaş liniyası. Bu programını Şinhua Cenubu yoluğa caylaşkan. Şahzat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Allah'a vatkın Allah, katnaş leniyesi.

Hoş, qadirlik dostlar, programımız dalmış etodan dosa, dostlarımız dalmış uçurunlarını bəgəş, minlə ve işin numurumuz XG 1074 FM, yine Şincan 1074 FM.

Adalik Radyo anlayıcılar, keşkınlar, hayırlık olsun. Şincan Radyo Televizyon Stansı 107.4 katnaş sen ad radyosun keşk yollarımızda. Biz Zemra programımızda başlayıp getirdik. Yaktırıp anlayıcılar, kızgılık falan kardeş kardeşler. Adılcan abla bittizle, kutlu selam.

Кене ондаса жолдон акбалар кандырак достор. Азыр Бейжиң Шинжаң уйгур сүрөт таш жолунун шымалы бөлүгү Мичуэндин келгенде Шаншага көрүкү манганда тузулуш эгир. Тузулуп күттөмүш белек. Машинанын сүрөтү 10 нече тарапыда бул уйт тахминен. Унун да касы шу имиго жолу. Итпак жолу. İttifak yolu bu maşallah köp erkeğinin galibiyet yolu Şincan'da aşıyordun ta ki muşu dabaza körükünü astıkça maşallah indiğin köp Şiyunu aldı mı eğer tosluş bağ ha Şiyunu aldı İttifak yolu muşu İttifak yolu Sana şu yönden ta ki muşu Tövengi karab manganda dabaza manga maşallah kıda ha Baya dedik hem de ma bu Şincan'da aşıyordun İttifak körük içe toslu atıldı hep ha Onu da ötsek muşu Anıballah doktorhanısı serçhanızdır hep ha Kıpin allu Muşu teniş Cenobeli Yüzünge 7. oturuş tosluptu. Longjuan koçisi Abdunum Raylı Halkı Doktorhanız Şimali Şikidin Muşu Senşkanızı Karabmangan'da maşallah en tayin köp Mişe tosul oturuptu. Uşukçurlarda önümlük paydalım kakaysılığa onun başka Hongsa yöle, Kızıltak yöle. Şinhua, Beylu, Şaoşiminden, Muşu Taşiminden Şidaçao Karabmangan'da maşallah köp. Şidaçao'dan Gongminglu Karabmangan'da maşallah köp tosluş ba. Yeni Nurluk yoldan Şidaçao Mangan'da mı tosluş ba. Ha dostlar. Konu halini aldı da azırak tosluş balık ya eğer tosluş yok maşıncık. Çite yolu demiş o, çite yolu demiş o, şu körük karab manganda, sen şıkansı karab manganda. Maşallah bir az köp bulu yitip de. Aşağıda ütkessanla yolla arabanken dostlarımız ya. Kine dostlar silahına uçurunlarını anlayımız. Yol, gaz, maş, şurulur bağız, bəgeş, nakşıladın, ozır ağaç. Katlaşık ders olmasa da soru ağaç, kızkarlık paranlığa, cör boğaç

0: bulup gideydim. Nurbiye, oy Nureli.
1: Tamam, 1.74 kestirdim yolu soru. Ben daha sonra çoluk ışığını sıralım.
0: Rahmet, Mahmutcan.
1: Görünüz, yetkip de dolgarı Abdülcan.
0: Hoş.
1: Şimdi en daha öyle koşmuş sıralım sen.
0: Rahmet, Nurtayka.
2: Hoş geldin mi kestikçe Abdülcan ile çörüşen mi dıkça acıbalı bir bıçakın çörüşüp de hoş bulup deydiğen acıbalı mı? Şurada kışık olduk mu?
0: Şunda emas mana 700 kilometr yo'lni besib atayitdan bas ishlar taqishib qoldi deb yuraymiz bunda. Ha, shunda. Uchiq oshkari o'rinni deb chi boqvada dosh balli qo'lchida. Ya bir berib, ha. Uya göre pul to'lmagan deka. Ha, quchoqligingiz kesib quchoqlashib, mana men nelqi. Adam shu. Deb shundami? Körüşüp salamdım. Uşur degen, uşurcan degen siz mi deyişip da. Kanda teçaman teçlik keldin lama de pütet eğiz paranı koyup işinizden kısınız mı buludu aslında. Koyanla. O Adılcan, bugün bek işlep ettiniz o sakam dedik balde. Bugünce işlep saldım he. Hoş. Qarğay qız dedi. Shin Qiu Di Liu Liu Liu sen ba qızınızni tonglikdan chiqaman. Shin Qiu Di Liu Liu Liu sen ba qızınızni tonglikdan chiqaman. Qızınızning ya bo'ynusunidu ya belisunidu. Ya bo'lmas nakavludu ya bo'lmas qarg'uludu. Tushirib o'ltiring. Qatnash qonuniga bo'ysunib mening, deydi qarğay qız. Ayt yaxshi eskatishibdi. Adiljon men kuchoq maytaq tashvir orqali norat qilmoqchidim. Shu yo'lning xabarini qo'ydiga. Qanday chaqda? Ayta degandim, buldim mansangiz bulda. 25-dan boshlab tizim qaldirmoqimiz juma yo'l qilmoqimiz vaqtni. 25-gacha mansal normal mangaylar sizlar. 6-dan 25-chi kundan keyin 3000 tayda yana Xinjiang Zhaojing Ping An Tianshan, Gong'an Tingning Ping An Tianshan degan vision saloni. Zhaojing zongduyining Xinjiang Zhaojing degan salon. Yana birisiga Xinjiang Luwang yo'l to'ri, Xinjiang yo'l to'ri. Mushu 3000 tayni qas chiqib qilsangiz bo'ladi. Kelishib mangimiz, ha. Xo'sh. Keldim, ondan kechikdim, ondan ishdan tushdim, asli kayniga yinib turay. Asli kayniga yinib to'y mashinasining adibini berib mansam bo'ldi, to'silib tudim, uyga mangdim bo'ldilar deb. Laraba sizga yo'q bo'g'icha to'y taqaydi, tarz taranish to'y taqaydi degan gap bormi? Sizga bir bo'g'ish to'y taqab, yo'q ketdi uyadi. Qashqarga ba'zi bir yo'llarda o'zgarish bo'lganmush, yo'llarda shopurlar oz to'li sirkilishib qolyapti, diqqat qilib mangaylar deydi sirliq, ha? Bo'ladi. Abdurimka.
3: Yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat sizga.
3: Men hozir qo'lchilar uchun boshlang'ich maktabdan Abdurimka bunga o'xshaganmi deb fikrim chiqadi bir. Shu to'g'rimiz, sim qilimizga. Ya kasta bularni o'rnini qo'nuqqanmidan? Tutoqotam. Yashab sizni tutoq endi bularmidi? Apommaysiz bir shirqillatgan bo'lsangiz, o'rnini qayerdirkini, qaysi o'rinni qilib mana bu ulkan jatdagan bo'lsangiz, rahmat.
0: Shu samda hozir jibo yo'q-ku deyman, jibo chiqmayotganda bizning pingtayilda hozir jibo yo'q. Va shu telefon qilsangiz o'rinni deb bo'lsa aloqa qilish bo'lgan. Hozir jibo qilmadi-ku deyman, jiboni qilib bo'ldi. Endi nadiki bu jibo qilib bo'lgandan keyingi ish faoliyatlar nadi bo'ladi-ku endi men xabarsizda. Xo'sh.
1: Ya bo'lmasa naka oldi, ya bo'lmasa shaka oldi.
0: Ya bo'lmasa shaka oldi dedim. Yine uçtular karapa gayli. Yusuf Çapendi deydi az. Beijing Şincağı yukarı sürüyüp taş yolundan ki ma Ganchenpo'dan şehir çıkı karapa manganda yukarı tuzluş payını 5-6 kilometre tuzluk gitti. Ma bu tuzluşun sebebi Şangşahı Lice Uçağı'nın etrafı az kakandı. Yıkın Üçgörük'ün etrafı da Sayul trepi. Bengu açığı bir Bengu açığı ot getirdi. Şu sebepten tosluğa da 5-6 kilometre.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emde al diyem, sel toğuzup şikin he.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Kadirlik dostlar, programımızda almış atıdı. Anlava tınıla yollarımızda biz zemra programımızda almış atıdı. Hoş hazırınız da bizge. Qulcidin yine bizden riyasetçiler, Uşurcan Xızır, Zöhre, Kerem hanım riyasetçiler. Bizge telefonup da bir telefon kapılıq bakayla. Yaxşı mısınız?
3: Adılcan yaxşı mı?
2: Zöhre de yaxşı mı? Salamat tutunuz.
3: Yaxşı mı?
2: Yaxşı, yaxşı.
3: Anlıqla yaxşı tutunan bu.
2: Yaxşı mısınız?
3: Amelikalarınla yaxşı ütuatandı.
2: Yaxşı belə ütuatandı.
3: Bizden bu pivas gözlerimiz dağımlı suatıdı. Andiki növət Qulcid şəhəri. Qolmin yolluğu caylaşkan, yani 3. başlangıçının kəyinliği caylaşkan. Ömkan kavapkanısı da. Yeni bir qetimlik maddi bu pivas köstümüzü ipamaqçı ya.
2: Doğru. İmkan mı?
3: Ömkan.
2: Ömkan.
3: Ömkan kavapkanısı. Bu kavapkanımı hele vangfun kavapkanından birisi.

Radyoda anlap keldik bana dep bir ayran kaldırıp ötenler ha şu kocayınla. Abdikimka ba mı vakit ba mı Abdirimka Abdikimka ha kolcudaki dostlar taksiciler dep koyunla topanlar ha. Ve men ba deydi aziz çiçek.

0: Hoşunda olsa avazlık fütürler de anla bakaylı dostlarının avazlık fütürlerdim bu. Ha, garbi aylanma oturu yolu Ravan gene edip Şirali Nur Mehmet Can'ı mı neydi o?
1: Garbi yakın ses, yakın ses. İş oyunun aldığı Rişen Mello koşuyor işte Ravan.
0: Buludur Ahmet Ali'nin uçuruyor.
1: Tabucam balo.
0: Hoş.
1: Yok o yolları Ravan'ı.
0: He, ne olsa yolu uçuyor.
1: Salam 174 merkezler örüntülü yolları. Altay kıtırım çöre yakaç materyallar dağıtık. İçer kere var yakaç materyallar dağıtık. Ayrı durum için karasından kaldım. Yallah hoş bir Ravan ki rahmet.
0: Rahmet siz gibi rahmet de. He yolcu rahmet. El nep sarıyı aldı kayını on sol taraf yolla Ravan. Yermen me, germen ki meydanı çıdavan badavan terepler yolla Ravan cumu deydi ha dostlar. Bege uçun Allah'a köp rahmet de. He golcudun bana ablikim kam taksi.
1: Abi zaten yakışma.
0: Yakışma.
1: Ben abi gol bir şeyler sayarsınlar. Ben bile alaklasana. Başka parım etsin. Yani gidecek o. Ha yani 20 satıcı parım etsin.
0: Ha şey parım siyaz. Ha uddul bir ablikim efendim bana. Radyo aldırdık ki, gulcudur ki radyo Allah atkan dostlar. Ha, şey verip bir kız alınıp ki geçsiler dostlarımız. Onda olsa hazır bizden Muharrir Patigül Hanım bir uçurunu yollaptı o bizge hazır. Tangçendeydi, uyuyuk olsun. Ürümçü Lopnur'u yukarı sürekli taşıyor. Sardavan hakkılış punkti de maşallahın tan göpke. Tosluş bulu yutup da. Yani Ürümçü şehirden sardavancı boğan böyle tekit atkan şoför dostlar. Talep kayda odaydı. Liniyanı özgertip devlet yolu 16. liniyası. Yine Yunfun Bazır'dan ağılıp Kavusuk'u çıkışını ümit kılımız. Ma Ürümçü'nün Sardavancı boğan böyle maşallah bek. Köy öpteydi cuma Ürümçü şehirden Sardavancı boğan çe. Muşu böyle Sardavancı şofiyeceğin. Nişek geçeceğim maşallah intayın köpke. Endi bu ayılınıp, Yunfun Bazır'da ayılınıp, mansanla endi yukarı sürekli taşı yolu çıksanla degen ümitte. Katnasak çoğruları biz göçtürün eve atıp da. Ürümçü Lopnur'u yukarı sürekli taşı yolu minu atı kayık. Mangmak çoğukan dostlarımız bu şu yolunu ayılınıp manga isler. Tezirak buludu. Maşın bek çıkke, yıkılıp kanma isler. Ha, şimdi ağız fikirlerde Adrimka.
2: Ha, hocam, ne
0: mi o? Adılcan.
2: Karıcatka mı aldım, aldım. Orumla oynattım. Hüsanı buydu.
0: Hey, buludu, buludu. Ha, buludu. Hıcıl olmayı verinler cuma, hıcıl olmayı verinler hem de şu hatta ayetten biz divet de okunayım şu anlıkçılarımızla, şu da bir bir köngül kılanlı deyip, hıcıl olmayı verinler cuma, ayı gör tatlı kınmanla, ben geldim deyip, bir güzel dedi. Radyonu anlayıp geldim, Adılcan basın dükente deyip. Dabızanın aldı, Şincan'da şu etraptın, KG yolun işte maşallah şunda köp tuğuslu şüphek yıkır bulu dedi. Ha Mehmetcan.
3: Abi de abi de yok. Ne var onu yakışma.
0: Yakışım sen.
3: Yakışım
0: sen. Yakışım sen. Yakışım sen. Yakışım sen. Yakışım sen. Yakışım aldı. Daha şöyle aldı. Tosluş bağdım. Nurgun dostlarımız şu yerdik ya. Hoş yine uçturla Karabak aile. Adılcan be kuskum köpte bir heride toskan. Sta İmran. Kendin beri bürgekli edip oyluğun aşı. Üzerimde besip aldım. Sta İmran. Kendin beri bürgekli edip oyluğun aşı. Üzerimde besip aldım açıkını kendine kırmaydı. İlya İmran ho. Açıkını kendine kırmak işini bulmayı. Tıllı bazı babdı. Tıllı bakan ya bir yeriniz ağırmaydı. Bir yeriniz kan bulup kalmaydı. Gönlünüz yerim buldu hem de. Şimdi olsun kendi kusaklı babdı la. Aşağı gibi bir sizin ya kağınlaydı ya başlığı da kağınlaydı atı kendi karab durun ha. Ya bir birisinin tamığını soğutup koyup aşağı bir tamakının ikisinin kağınlap gönlü yerim çıktı da keşi yok uçuş. Turgun efendi.
4: Salam bir iki yedi tep riyasetle yaşımı abuca yaşımı.
0: Yaşımı salam etme.
4: Teşim atsa sabah atrap yamur yıkılatıdı.
0: Bapti karınız o musan? Olcu da bap kağın bolsam çukun barattım. Atayten bir önce riyasetçiler. Abdunum'u taşla bir

0: Yırınla cumu. Badi. He alımca şuna mı? Rahmet rahmet. Abdurrahim. He abim kuşur ki Abdurrahim ki. Buldu. Yine uçurlarını yığılıp karsak ümit var ne olur çöre.
1: Sen aldın ma Allah kıyım kan. Yensan kuyup durdu. Dombanş.
0: He şu. Abdurrahim.
2: Yol kavret. Cumaşa yolları özgür. Eğer bir şey sen kusur maşını sen kör.
0: Rahmet Ali Can.
3: Umas kıbdet emurasını.
0: Kim o?
3: Umas
0: kıbdet emurasını. Umas kıbdet emurasını. Memebek emurak umas. Acayip bilen tamak. Tabi tamak da o.
3: Hazo, çıkıbınız mı?
0: Çile.
3: Kim
0: o?
3: Hazo, çıkıbınız mı? Hazırınız kıyısına olmayı.
0: He, mine.
3: Tabi, kına olan yaşında.
0: Yaşı mı?
3: Ne terbiyesizliği bir yetkik koysanız da. Yol kısına, yol yürüyen borsa.
0: Esta, nemiş oğan bu gitti. Cili maşına, cili yinkı elçi. Yeşil numar tahta SUV Shin AFS VR Wuling. Shin AFS VR Wuling. Neymiş oldu? He? Neymiş oldu? Hoş, şimdi olsa yine uçurlarını yağlı yutup karsak. Abla kim
1: efendim? Ne buldu ya? Rahmet ya. Adılcan
0: ne? Ne buldu ya?
1: Adılcan yine. Çakçak çakçak. Rahmet. Sigil buldu ya. Kız aşı resmi içilip. Kıra altı da özünüz berip. Eski silahlı. Ulaşırlar berip. Kısmı kısak oldu. Hazırla basak. Söz kamlaşmaydı sattırdı.
0: Vay komnuşu kuzuk balı mı bu ay bir vas kör çıkılı vardı. Doğa bir kör kör kör iş geç. Aşkan bir ay yapkil aldısın. Yağın kışılı bir yürüydük ne bu? Vay başka çağda ne mi gerekin sizin uyak verip yemsiz, oturamsız, yatamsız kimden çatı ki? Azı bir aldı genç yaktı bağmamsız kızı bu.
1: Gül buldu ya rahmeti ya Adıcan
0: ya. İyi. Bir aldı genç bağmaydı. Ay çılgandı ayırma. İyi çıktı kaçkana bu. O çıktı kaçkana. Bir aldı genç bağmay. Başka bu. Kızı kadem de. Sayın Maçan Tenşen Venkan aldı. Duçalı dedi bana. Bana yurtçavuyu seninle uçurdu. Abdülkerim efendim.
2: Şimdi atay olur ya abicim. Gitsey ben daha traktör mangal yoldu. Maçta sarı köp tutuş yok.
0: Rahmet. Uçur bir eğitsem uçurum yok. İntizam bozmayı anlabıt dedim dedi. Ubul efendi. Bana belen kolu yumuşak balı de bu. Dılraba. Elki toyçılarını. Kolu yututtu mu? Kan da öptü dedi Mehmetcan. Dılraba. Tancı mı? Tan yolda tosulup tokağı şeydi o. Komul şehri Beyşırtu Yeğiste Şarkı Tianşan Sayat orunda turup avazanlarını anlattığımızda Lemboş Yakupcan Komul şehrinin Beyşırtu Yeğiste ki hemen Hazır Muharri Patikül Hanım bir uçurun yavette Sancı Oblastlık Meteorologiyasından saat 19'dan 4 minit ötkende Güldürmamlı Kavaray'ın Seyriklanlık Agahlandırış Şekin Altı Aktıptu Bugün keçi Hazırdan başlayıp bugün keçi geçe Manas Naisi ve Sancı şehri Ondan başka Cimsar Nayası ve bir kısım Tağlık rayonlarda Güldürmamılık Avarayı Güldürmamılık hareketçi Avarayı Kının için cevda dedi. 101 ihtimallıkına ait yukur ki dostlar. Haber de bu kardeşler. Hoş taksi birinci numara.
1: Nemiş olup da abi John Adabazan'ın çörüsünün ası yolu tutma kesinlikler. Şunlar ötürü takılar. Yolumuz çıkılarsa kısalık kere, yolu ziyaretler. Şimdi açtığımız kadar çılık terbiyesler.
0: Baptı, baptı. Üzgü kılıdı. Hoş, yine uçurlar karaylı he. Umaş kamrak olsan lan, umaş mağla. Koskonla bek açırıydı. Keçi de oradan aldı, kop gitsiler. Şu tamakın bek yakşı sındırdı. Nail, umaş acayip isil tamakçı mı? Samsır'dan işke yak göç kirdi bile bir tal göç kirdi bile işi aldık ama o sağlam vay vay vay vay vay eylek umaş ne mana abim kuşurken buldu yine uçurlar ne Abdurrahim kam kege uçmam da oğulcudaki üçüncü başlangıçta
4: bana adı cofka buna
0: mana Ümkan, ha mana. Ha mana.

0: uçurlardan uçurcan ketken baray digen okşaydı adılcan doğru şunu nege yine uçurlar karabak aylı yenil kege uçurlar bak ya bulut mu uçuru
1: Yaşıma göre getirdi kört yolu göre vaziyet yönelmiş o da bıza karabından kayılmış maşine kımış kört maşinler kalkıp ulaştırıp kaldık
0: buludu rahmet sizge
1: maşini yaralan
0: Bulu da bege uçurunlar köp rahmet yeni devamlı uçur begeysle Vişin numaramız Şincan 1074 digen Vişin kuşu bile yap dostlarımız Callık uçurlarını bir yap mangaysle Adılcan cibo kaçan bulu Sel turup bulduk akşamam da Şu 10-15 mitinken Tencin beyli umaşı ya iç buldu mu ya Garbaylanma Cenup Karapangan'da yollara banka deydi Yine uçurlardan Sayaçıyla basak bulam da umaş bak. Ezcan berine udul. Ezcan berine. Hazır dep koyma Ezcan bardo dep. Udul berine aşağı. Tamamlardan tetip gitmemsiz umaşlarda iş geç bir göç girdi öyle yuvasınız karan. Ezcan. Olcuk verip tükensiz de elbette buludu dostlar. Elbette buludu. Olcuk ki dostlar aşağı verip kız alınıp gelin Allah. Üçüncü başlangıçına indiki ömkan kavapları. Birkaç da umaş köngül soğuk sıkıptı o şoför dostlarım keşke tamak mı ismini almıştı kalla berip ulam çöp bizim bu yaz görüş bari ya seçiler bak görüş keş aşu tarasısı da bir kosak uru git dep hizmet anlağını kısal ne midi gey yakşı taytan sılını dep tayarlı kakan dekim berip görüş keş uzunlanıp kilan tamlanıp etip kilan lan dostlar o bəhər bir sülük bəgən sülük sunğun tamak cuma keşi oğuk çiyip kesan la buludu
2: Köşme haberleşinin kent belvağlıq toru yaxşı. Öyünüzde 1000 megabaytlıq kent belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydiğen kılıp tartıp berdi. Orınıtış, remote kıldırışdan gəm kılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğ tor, çoğ itibar. Təpsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
3: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlamatkan oku usta okuş haber. Örümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşla ve teklifli kesbi okutuşla sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köyünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
4: Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzun tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setilidu.
3: Tianşan rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setilidu. Binanın arlıkken, kün nuru yakşı çüdu, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhav Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
0: Hoş kadirlik dostlar programımız da anlaşıldı da Allah vatanıyla 174 katnaş sen et radyosunun keşlik yollarımızda biz Zemra programımız başlanıp bana 46 minut oldu dostlarımız devamlı uçur birip katnaş kayısıyla ve işin numarımız Şincan.

Bu yılki dönemli bayramlık demeliş del Ali Mektep intihanı ağırlaşkan okuş bitiriş pesliğe doğru geldi. Çünkü köşme haberlişinin Wu Tong Spesifiki sallık melumat tehlik görüstülüşçe bu yıl dönemli bayramlık dem eliş mezgili de sayahat ki çıkkalla. Umum sani bulturk okşaş mezgildikinin tahminen 4% aşırken. Okuş bitiriş sayahatı, sıktın daldılınış sepiri, Longjou kubuki musabıkısı bu yıllık dönemli bayramlık demeleştik 3 çok kızık noktaya aylandıken. Sallık meleme tahlil edildi görüntülüşçe 3 günlük otturu kısıtlı musabılık bir aile kişileri sayahatı asası ekim yüzlülüş gibi buluyduken. Yeni energilik atmobullar bilen seferge çıkış miktarı bulturuk okşaş mezgildikinin 32% aşırken. Sıktın daldılınış bu kıtımlık demeleştik yeni bir aşkuşluk söz bulup Şincan'ın eli Gansu'nun Wuwei Sichuan'nın Aba, Katarlık bir kısım salkın, rahat küçük şehirlerde sayahat miktarının bulturuk okşaş mezgildikinin iş nispeti tahminen 15%'ın aşırken. Demek bana Abdülhamid Rahimimiz Şincan ili oblastı ya, ili Gansu'nun Wuyi, Sichuan'nın Aba, Katarlık salkın, rahat şehirle sayahatçı miktarı 15% eşitti bulturuk edin ya, muş mezgilde. Ne midir ki yakışı bana olcudur ki dostlar, ileydi ki dostlar, ha bana, GDP, üsüdüğün bol diye bana, olcudan, ileydi.

0: Şimdi uçurlara devamlı karayımız. Kegen uçurlardan adılacağım. 5 minut burun İtibak yolu körükünün Asti Guanghui Dasa'nın aldırdık ki Kızılçırak'ta bir kar Tesla maşına yolu hata kırıp kıyıp maşınlar arasına kısılıp kirenmey. Bir ayla maşını düşüp kasten piyade ötkende kılıp maşınlarını mangılı koymay katnaşını kalayımı kan kıldı. Ahırda o maşınsını yolu ekirip aldı. Muşunda işlerini erz kısak akandı. Piyade ötken bulu bilip yolunu tosup aldı diye kirdi. Mesela şu koygan denk ki mesela birisimiz yol verip tosak kırvasa belen bulutu çoğu. O biçerli mi maşının piyadelerinin rolünü elip yo kımgan bulat diye. Birisimiz bir aralıkımda boş koysak kırvasa yani o mu dakikadan da bir bildim menip kesi yakışı bulutu diye. O bir yerim şu ciddi ilişki tutan kaçan kim yol bire. Ama da hata menip kaptım ya. Bir mayolu kırba asam diye ümit. Şimdi öyle pek kalınkan da kıldım de. Şu ne yapma hem de. Katnaşını kalayım mı kanka etti, kançılık kalayım mı kanka etti, okumdu ok. Yani bir ayı sanlı arlıktım da taşlap koyan bu sanlı belki kırbala okuydu da böyleymiş. Şu ne yapma?
1: Yollarınızda biz hemra programımız.

Ne oldu sağ dostlarımız programımızda anlaşıldı da anlavatkan Allah yollarımızda biz zemra bu programımız ne sağlam kız anlaşın tabisi yakılavatkan okyanus şirketi okyanus meselatları alayda talep kılgan dostlarımız ya okyanus şirketinin meselatlarını bilirsiler o okyanus solo yarımızı okyanus zeytun meyi okyanus tohum eydi güşi okyanus kar küncüt preniki okyanus qara buğday çöpe qara buğday bol kisi qatarlıq nurgun yeni put ketik uçutadığan mexaniklik qazan nurgun məsulatır bana ayti muşu sağlam qızalınışını janqıp durup şunu məqsəd qıp durup işləp çıqağın məsulatla məyli yeydiğen bolsun məyli işildiğen bolsun məsulatırın ayti süpətlik çıqqan dostlarımız setuvan maqçı istimal qımaqçı olsanla 0991-289-6-98 289-6-98 muşuna telefon qılıp alaqlasanla buludu cay caylarda məhəm dükkan ba yine onun başka baş dükkan Ürümçi Tiyanşarayını Cungven Koçisi Cungvenci muşu Şiyu'nun indiki yol ya Şingven Lı Bazar'da yol buydu Okyanus baş dükkan dostlarımız bu şekilde hep körüp Setuvasanlar buludu numar ne deyimiz yeni bir kıttım 0991-280-96-98 Okyanus mesulatları Programımız ne? Ahmervayt, un, yağ, may, gürüş, açık sudan işlep çıkarıp bazağı sağa yerken Ahmervayt yezgilik şirketi alayda talep kılgan. Onun başka programımız neymiş? Programımızda tavsiye kıladığımız maşını aptal kuşmak çoğusanla Moli Grin aptalların sizlere tavsiye kılımız dostlar. Ha, maşını ala küş bir dağın pulonlarını ticay dağın yakışı aptal Moli Grin aptalları. Telefon 13 5 tane 9 75 75 Moli Grin.

Şunda olsa dostlarımızın yine uçurlarına karabakayla. Kege uçurlarına karsak Adılcık'a kumandalık merkezi Mavu Tianjin Vancouver'dan aldığı bir dikkat kıpkakan boz bulut ya. Gep doğru kemeri bek dostluşka, bu dostluşka dedi. Başa okey bu o degen dostumuz ya. Buldu. Bir numarını

0: Hatırlı bilin la. Arbaba vu vu vu vu. Arbaba vu vu vu vu. Çünkü 88. Arbaba ba. Arbaba ling vu vu vu. 288 0555. Bu numara Tian Shan Raylık Komandalık Merkezi'nin telefon numarası. Tian Shan Raylık katnasak çoğun adretnin ki. Komandalık merkezinin numarı. Mesela bu şu yollarda aslında tuzlu, şiaki maşına bayağı dedanlı ama o yan en yolu Erdem Bağ'ın karşı tarafı yol boyu kuyulup maşını dekli buladı da tuzluşka. Dep, muşunda ehvan baykanda bizge yolu sağlamı buludu. Muş numarı bu sağlamı Tian Shan Raylık Komandalık Merkezi'nin telefon numarı. Telefon kısağla aparatı körüpla etraptaki sakçıların evetli ravallıkka ravallaştırışka bulu, kılıdı. Yolu ravallaştırış için barıdı. 288 0555 288 0555 hem bu cemiyetki artık aşkarlığa numar muşunun kurup ne de bir ki tayin yok şilin telefon kıp düşmeyi aşkta yol tuslu başını takışı hep kaklı kuyu öyle mesela turbalıdıgan bunda ehvallı ba radyo anlayımız bu anlayışlarının inkası ayında inkası kıkancak telefon kıp düşsanla balanı oran depçiyom hazır bunda buluvatı doğa dep telefon kıldı. He? Telefon kısağına buldu. Hoş akıp derim.
1: O ciden yolu kalıya. Derya oy kızıp ciden hımdadın çiçeğinin üstü maşin bekçi.
0: He buldu. Ha, ümkan göç kalıplarak bağımdınız mı akıp de? Siz kaldınız mı? He hoş yine. Nek meydan ketti deydi o akıp erkan.
2: Adınca çıkmam sizle. Anlatılara bağ çıktı. Buranlardan çıktı.
0: Bu ne he? Ne mi diyen salkın, ne mi o asula diyen lan ıktıga mı ne ıkın sula? Soğuk emes to he. Adlara bak o kaltiyan oturup da bu kızalık hem de kaltiyan oturasım tonglumaydı. Yağcı koğan diken. Nait salkın oturup da mı ne donmayan gördü ki. Aram gahta. Yine uçtular karabakaylı. Turgun ka memseper deydi. Yungfın duçu olma. Ben oğlum çifan şan deydi. Ürümçigi manganda duçu olmaz. Ürümçidin yungfıngı manganda duçu ki. Hazır ürümçidin şerçidin yolu çıkıp uyu gavusu ürümçü yolu öpnur yukarı sürekli taşıyor. Yine sardavan şofi zengice. Maşallah intayın köp ki. Şunu uçun hem de kadın sakçıları deydi. Aylınıp yungfın bazarda aylınıp endi gavusu çıkınla deyip. Ürümçigi mangalliyin yara ravan he.
3: Ana katnışıp arzu toldurışta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Örümçe futuk mağarapıdaki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşlar ve teklifli kesbi okutuşlar sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazimet Nakhmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köyünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılığımız. Telefon 0991 289 1000 289 1000.
4: Dövmü bayramılık dəmiliş məzgilidən bir aylı kişiləri birlikdi sayayıp ki çıqqanda səpərdiki xatır cəmlik ən yaxşı bayramlıq soğat hesablındı. 107.4 qatna sənət radiosi sizgi şuna əskərtidir ki, avtomobil həydəb səpərgi çıqqanda bir xətərlik tasqısını çoxqun takım ilin. Hər güz çarçap avtomobil həydimən, xuşal xuram səpərgi çıxıb, teniç aman qaytıb kilişinizgi teləkdaşımız.
0: Dostlar programımızda almış adıdı. Mecnun'un bir uçuru. Nelmin Cula'nın keyni burunk kepte vaziri. Diki töt doğmuşta birbirimizgi yol beğenmezlik sebebidin maşılla bek dostluk gitti. Muşey katına sakçı sistem bir sikayesi bulut diye. Dostlar dep koyan bozsa anla şopur dostlarla. Boz kalayım ka signal beğenmeyen bozsa dep Mecnun uçuru yollaptı. Buludu. Şunu dikkat kılaylı dostlar. Biz mi hazır mavo? Kumandalık merkezge yetküzüp koyaylı. Sizin manumurga telefon kılıp hazırlık ornağızını bir deyitine. Bulamda hazırlığa katın sakçısı bardı oldu. Bulamda Şinhua Canıbı yolu Ağıldığın yol. Beşi varken de Mende Mansa Nimdey emdi. Mende Mansa Nimdey emdi. Vah. Bu kalın ne işin ilmeğe yaptı o aşkı maşının ağırlığı. Man Ucuuu. Bu toktak koyan maşını mı o yamış da minvatamdı bu maşına. Etken de miyken boğuydu bu adı. Tüya türüp bütün maşını aldı direp tuzulup tuz, keyni giyinip karşılığını yeri mangıl durup duyuyor ne? Hoş yine uçurladın, yamgı yakıp gitti yupağı da deydi. Hoş yine uçurladın, ablikimle uçurayım.
1: Azıca kadar yapıştı, donuma yukarı bireyim, şeyden rentini aldık, kirarını kalan yalan ve kalan tam başka bir kuranda ışıklar, pek yüz peslik daha, pek uzak etti. Ama ben şunu aldırdım, o maşınla mis gibi ama tuttu.
0: Hı. Bulu da.
1: Bol çıkın yol kavur ya. Sarayı sokundan aldı, kızıp çırak. Sarayı aldı, çıkan yönlüştüm başını çık. Hı. Yemin dağıtı da aldıracağım. Eğer birini yine iki kat kat gelme. Yay bağımda oldu, bir yay bağımda oldu. Yay bağımda oldu.
0: Ha, Gulcu üçüncü başlangıçın yönünde ömkan kavaplarda az. Bizden bir vasıtı görüntüçümüz bulundu. Gulcu'daki muş taksi, ustamla, şopur ustamla, radyo anlığan, emmanlığa. Basanla köngül soğusu bir kaçadı umaş onun tısı tağımlarından biri alay tağımlarından biri köngül soğusu kıptı o keşte tamak imigen bozanlı berip ne abi istimal kıp gilanla demek ki haksız riyasetçilerin bak görüşkeş bizden o riyasetçiler tağımların tetip kesanlı bulundu bir kaçı umaş köngül soğusu kıptı yap gittin la demek ki. Çünkü bir anlı hızlı olmayıcı mı? O sürekli atıp kalan neysen bir 174'nin Allah'a atıkan, Allah uçularına bir 174'nin. Künli. Gen. Onda olsa dostlarımız uçurunlarına ait yakışı dağılmış vatı da. Nurgun dostlarımız mı yakışı uçurlarını beğendi? Hem de nöbette bayağı bir dostumuz mu şu mendep uyla digen nakşını talep kıgandı. Bu nakşını yine bir dostumuz muhtan talep kuttum dişken altan deyişi vakandik. Hoş günler amanlığa Kerem Abbas uğurlaşıdım. Men dep oylanamlık nakşı uzun olarak gitti merhamet dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 4 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6-0 Plus nuskısının haber sahip sizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özüde uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6-0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6-0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6-0 Plus nuskısında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivas görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı mesulatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ın 6-0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ın çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
4: Hoş geldiniz dostlar. Programımızda anlaşıldı. Anlağı batkınanla 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun yollarınla biz Zemra programımızda anlaşıldı. Katırlık dostlar dağınlı uçurunlarını bəkəşmeyinla. Soraydıqan suallar var. Sorğaş, silin akşı köy müzikiladın. Huzur akaş manga islə. Yollarına ahvalır kandıraq dostlarımız. Yollu uçurulur olsa bəkəşmeyinla. Dostlar, dostlarının uçurulur kəkçi boğarlıqda bizdik uçurgu bir Qarabağ ilə. Hazırınızda Dungarğın Şanşahı körük manganda Şarıqdan Qaribke maşırla intayın köp tuzluş ən bulu YouTube'da hazır. Şarıq şıkkınca ilanmıdın Şanşahı körük manganda. Onunla qa Sayuli emuşu Qanxuy körükdün Qızıltaq manganda tuzluğu etibdi. Vuşin Beylu, Bəşültüs Şimali yolu, Vincan Şilu, Muşetrapla, Canıbdın Şimalğı maşını intayın köpke tuzluğu etibdi. Şöymügö yolumu şu. Anikayından Kızıltağ yolu. Şinhua Beylu. Anikayından Davan Beylu. Dondalyangıca. Cingin yolu. Altın kümüş yolu. Muşu yolumu şu. Maşallah intayın köpke hazırın ağızda. Hem de bu halık yolu görgünün ustumun şarkı kırapmanganda. Şükende tosluptu. Çi tayyolu koşliniye tosluptu. Longchuan koçistimu maşala biraz köpke. Hem de bu şarkıdaş kaylanma yolunun astı terpi. Tabızağı çüşüdüğe yebek toslup gitti. Hıping nalu. Anıballah doktorhanı sitarap. Yöjengeye kızıqca maşala en tayin köp tosluğu oldurptu. Daşiminden şidaça oğuş tosluptu. Nurluq yolu Guangminglu şidaça oğuş tosluptu. Adılda sağımın. Şinjan daşı ödün. Peski çüşkende ta ki dabaza aş körük nasıdakış tosluptu. Hitbak yolu mu maşallah nait köp gecim olusla. Toz canlının tüven terpi kuş liniye de tosluk gittu. Maşallah bek köp. Hadi yan en yolu karap baksak mı şun? Yan en bakçıdın ütüpla tecrübe turu karap manganda galibiyet yolu yığızgıca lık gıda maşallah tosluk gittu. Anın geyinden yeni ne adı gendi? Mavu. Şinhuan Nello Sendongbi körüktürüptün kileyip Vankırıcı Sendongbi körüktün Vankırıcı tosluptu maşalla İntayın köpke Miyede bir yol tosluptu Çınguan Cayuan'nın aldı Minhuacı Çınguan Cayuan'nın aldı Bu ya da kuruluş kılıvadı da o yolunu Şu sebepten müşahedim maşalla Bekçikke Hazırak tosluşpa süret asta Minhuacı Nikayın şiyunun aldı dostlu YouTube'da o maşın bekçik ki dostlar. Nikayın mavo şöyümü go cinçünün kesip tutuğun şöyümü go yuli. Maşınla intayın köp tosul kulturup da. Andı vinçen gavca, vinçen lu gavca. Muşu şöyümü go trepe, şirin go tungarfan çıkıdığun bölek. Muşaya tosulup gitti maşınla intayın köp ki. Ondasa dostlarının muçurları qara baqayla, şivi gungçongjidi atöbiye duçö deydi ha. Siyan. Yana uçurlardan şarqa aylanma dabıza çüşigizi tuluq tügeşti deydi. İttifaq yolu danlıq döngləmi qoşulnışta tuluq işten düşdü mağınışını. Mağınlıqallı oylap mağınlıma yoldun deydi cuma dostlar ha. Maşallah intayın köp kazırın oğuz deyə. Sen can atı şunu uçurun alıydın. Toxtama, hazır dilin birden toxtu tutup durdu.
5: Allah maşını versin ha.
4: Toxtan ha?
5: Kim mağınlıyorsun?
4: Emdi kilo, emdi de ha.
5: Gözünce körüsüne sıkıya dursa ha. Son baza karak manga yönmüş diyenler. Lık lık lık lık maşını versin ha. Kim mağınlıyorsun?
4: Buludu buludu bege uçurun lağı. Mepçi. Hoşunu uçurladın. Şöymü go bağçının aldı yol tosulup gitti. Bağçığa geldik Allah. 100 metre 5 yıldır çoğu asanlı oğudak. Ma yolu kırmanla da. Mey şu şöymü go bağçı taraftaki. Şu uçur verip donak meydanı.
5: Adil soktayını aldı. Lık maşına tokulu 8 oldu.
4: Mane 8 minut oldu dey toğulu. Kumul şehri Çenjin garbi yolu he alğa garbi köçüsü şunda ama Şinmin 2-nji yolu kızıl yeşil çıraq tövbe do dedi. Ha bau degen dostumuz rahmat. Badam taksinin uçur yaken meylenmi çavuşunun oldudun 4-nji yeslinin aldığa qarap minişta maşallah köp deydi. Bunu da bega uçuranlarga. Mao şarqtaş qalanmı oxşaydı. Bir Fido maşında balasını kaynede oturup, balası eynekten beşini çıkarıp menip dikkat kıp ya, ballarınla karap menilcuma çüp kalamdı o ya, üstü bulamdı buraya. Pankı yap, eydinmeyi ma, kayne işikten de eynekten karap yakınla balla 20'den çıkıp dalağa. Bu süret tez dursa, o aşında mı katarlık işkılamsın lağı eydinmeyi?
5: Dabızap çörükün asın maşında kepse, ulardan şarkı taş kalanmığı çıkarılıp, balıkı hücren dağda alıp çıktım, şimdi aralan için şarkı taş kalanmığı. Bunun için maksiyen uyuyanın atrafını maşinsel kepsin sağa yalır alayım.
4: Bulu da bege uçurumuzga Rafat. Riyasetçile aldı neyimin digen molçilik vay vay. Riyasetçilin aldı neyimin digen molçilik. Ya siz cıbonu körü otansınız. Bunlar doyun şıpkın kağı kırınlar. Olcu da riyasetçile cıbo kodu da. Hazırın ağızda olcu şehirlik üçüncü başlangıçtan yendeki ömkan kağıplarda. Olcu şehirdeki dostlar anlatkan bolsanlı berip kilanlar ömkan kağıplarının bir kişilikten bir umaş köngül soğusu var ki haksız. Bir şulavlan körüşüp geç, bir içip git geçsiler. Silahı atıp köngül soğusu. Keşi oğuş basanlı buldu. Hıcıl olmayı beri verin la. Silahı atıp ne bu kaşı. Bir radyonu anlayıp gelgen tuğak da sanla bulu da oralaştırdı. Bir izyette tötüne anlayıp gelgen de bu. Ondan sonra dostlarımız uçurumlarına hindanlık. Belgesle yol kavrayı ösümlükler bakçısına aldı. Koş yiliğini ya da yollar ravanken deydi. Bulu da. Belge uçurumlarına köp rahmet. Yine devamlı uçur bir mangasla ve işin numarımız XG 1074 FM.

Ki deydi ama bu kolcudaki ömkanga bakan dostlar amal var maşındım maşınlık bamay taksi çüp basanla yol bek tosulup gidirge çünkü koçuğa maşınlarını koyup koydunla karıştıraptın maşın ötmeki bekter ha bunda iş badan ta dana bir yol ha bu maydı kimse ha taksiydi bas boğduk.

0: Hoş geldiniz dostlar. Programımız dağınış yatıdı. Hazır, hazırak ilerler deyken kaydık bilimiz dağınlı kucuranlar olsa belki işte o kayısla dostlar.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: Gamu bayramıdaki ümitle, şişki isilgan bir deste hemen, bir kışkı çigirgen, renglik yipkı mücessemlenge.
4: Dönbu bayramıdaki yakşı tilekle, mezilik cembuluş tamıqı. Şundakla Çin kalıptın urgup çıkan amallık tilekleri de ihbadılınıdı. Meyli siz özünüz avtomobil heydep sayyat kılın, ya ki öyge kaytıp aylığınızı gülə bilən cembulun. 174 katına sənət radyosu küllerinizin teni caman, həmmişlerinizin arzu uyanızı gidək umuşluk buluşunu ümit kılıdı.
0: Hoş kadirli dostlar. Bugünkü programımızdan vakti motoşup kaptı ama ne programımızga kızgınlık olan katnaşıp uçur belki. Ama Allah'a köp rahmet yollarınla ravan bolsun, işlerinle neticilik bolsun diye ümitimiz. Dostlarımız yine devamlı uçur bolsa. Kiyik programımızın katnaşı arkalık besanla bulunduk. Kone vaktimiz toşup kaptı. Ama Allah'a hoş deyimiz. Növetçi Muharra Ramila ablamit. Riyasetçi dostlarla Adilcan ablamit. Keşkinle hayırlık olsun, yollarınla ravan bolsun dostlar. Aman boğa isla.

0: Hazır yeni idiya arqalıq yeni musafiye yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çıng saqlap 15-ci 5 yılda cəsarət bilan alğı iligirləyli səhifimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping süni aqlının əməli iqtisad bilan çoğqır yuğurlışığı türtüke bolub, ənənivi kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşkə quvvət qoşuş kerak dep görsətdi. Şinjan mol haqiqi körünüşlü kolunuş mənzirisiyle tayinip, sünni əqil, sanayat alaq doğru, yeşil hesablaş küçünün nefit, nefit kimya sanayeti, kömür qeziş, yenici elektri energiya sistemisi bilen çoğur yuğurluşuğu türtüke bolub, energiya kəsbinin yuğur süpətlik tərəqiyatıga rəqəmləştiriş, akıllaştırış arqılıq kuvvet koştu. Dövletimizin nefit tabiqa sahasındaki kaçalqılıq quduqının işlep çıkırışını əlalaştırdığan tuncu sanayet çoğ modeli yakında Şinjan nefitliki de umum yüzlük işletildi. 3800'dün artıq kaçalqılıq quduqının məxsus akıl başqurğucisi barıb oldu. Teknikla, merkezi tizgilde şıxanıstaki çoğ ekrandın quduqının yürüşüş əhvalını her vaxt ilgilep durudu. Ekranda bir quduqning ahvoli qizil, seriq, ko'k, yeşil rang orqali ifodalanadi. Qarshiligi qilingan hukm, hukm qilish asosi va bartaraf qilish taklifi tan ko'rinadi. Shinjang neftlik shirkati neft elish ikkinchi zavodi yurishtirish asrash markazi yurishtirish asrash Huang Xiaomi guruhining boshlig'i Shinyan mundaq dedi. İlgiri bir quduqda normalsızlık görülse, onu tahlil kılışka yarım saat ketetti. Hem asallı hata hüküm kılıp kalattık. Hazır sistema meselini optimatik bayqap, karşılığı hüküm kılış doklatını 10 minut kalmayla çıkırıp yeridu. AI sistemisi quduqda mesele varlığını bilip kalmay, meselenin kayardı işkerliki, kandak bir taraf kılış gereklikini mu eğitip yeridu. Kaçalqılıq quduqdan işlep çıkırışını əlalaştırdığın bu sanayet çoğ modelini Jungu Nefit Tabi Gaz Gorohi'nin çarlaş özleştiriş tətqiqat orni Şinjan Nefitliki bilen birleşip icadi tətqiq qilib sallıq məlumatın faydalanış nisbətini 40%-dən 95%-dən yuqori holatga yetkizdi. Nefit quduqidagi normalsızlıqni bayqash davriliki kündün minutqa qısqırab hökmünün toğrılıq nisbəti 90%-dən aşdı. Növbette, yürüyüş halatıya akıl hüküm çıkarış, Şinjan nefitlikinin nefit eliş birinci zavutu, ikinci zavutu, Akbulak nefit eliş zavutu katarlık zavutlardaki kaçalıklık kuduklarda toluk kullanıldı. Yürüyüş halatı hüküm kılıştın başka, nefit miktarını akıl hesaplaş ve işlep çıkarış parametrini akıllaştırış, əlalaştırış katarlık muhitlada sınak tereksizde kullanılıp örnek algılı umumlaştırılıp oluduğun Şinjan örneği şekillendirildi. Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş İkinci Zavutu İşlep Çıkırış Kumandallık Merkezi, Merkezi Tizgirleş Başkuruş Şıkanısının Müdiri Yu Yongli mundaq dedi. İlgiri kuduk tekşürüşte tecrübe git ayınattı. Hazır sallık malumat, ey aydın paydalanımız. Çoğun model arkalık ve normallık ne teyhimi doğru bir taraf kılalaydıgan bulduk. Bir adam başkurduğun oturç kuduk 3 yerimden 11 yerimi köpeydi. Süni akıl Şinjan'ın nefit kimya sanayeti, polat dömür, yeni energiya, kömür kimya sanayeti katarlık noktalık sahelerde kullanılıp, çoğun küçük model maslaştırılgan sanayet alak doğru bilen AI yuğurulgan haslık namayen kılındı. Kumullu Sentanhu, Şırtumi üstü uçuk birinci kömürkini 185 milyon yuan meblağ selip berpa kılgan akıl başkuruş tizgiller sistemiste kanının üskünüllerini öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış bilen keziş planını udullık əlalaştırış əməlge açtı. Muhbir Nek Meydan'da sap tokluk şopırsız kanı abdominalinin tokunun az kalgallıkını özü tekşürüp arkı supuğa batarya almaştırış ıltıması yollagandan keyin çoğun sallık malumat süpüsünün akıl taksimlişi bilen batarya almaştırış punktiga avtomatik girip bataryanı 6 minutla almaştırıp meşgulatını davamlaştırganlığını gördü. Şinjan Kumul Sentanhu Energiya İçiş Kuruluş Çeklilik Mesuliyet Şirketinin orullaştırıcısı Hengeye mundaq dedi. Kan rayonda yeni energiyalik şopırsız kan avtomobildin 200 netçisi ba. Bu avtomobilla 5G məxsus tori, video yol başlaş sistemisi ve köp senzor yuğurulgan sistemi tayinip, kaçılaş çürüşünü dəlcaydı tamamlaydı. kaşlığını farklandırıp gün boyu çeklimsiz meşgulat kılıdı. Kendimizden akıllaştırış kuruluşu ülgü görüştüp kullanıştan kölemleştirip yürüştürüş baskıçıya girdi. 15. 5 yıllık yirik plan programımızda rakamlaştırış, akıllaştırış tekniksi yenilik yartışını tizletip, süni akıl koşulgan hareketini çoğunkurlaştırış ve kenetiş oturuğu koyuldu. Şincan mol emeli kullanış muhitağı tayinip, rakamlaştırış, akıllaştırış arkalık, kuvvet koşuş ünümünü sıcıl koyup verip, energiye kespi, bütün zencirini akıllaştırıp yenilaş arkalık, bütün memleketinin energiyeni rakamlaştırıp tipini özgertiş dolkunu da özgü has, özgüçe tarakiyat yolu yetişini nişanladı.
1: Stansımız Gabri Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz 6 ayının 18 günü çüştün gün Abdonum rayonluk halk hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp başladı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in yakınkı mezgildeki muhim sözün ruhi yetkizildi ve ögünildi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin uğurlaştırışı asasen nöbetki ıksat hizmetini yakış işleş muhakimi kılındı. Şincan Uyghur Abdonum Rayonu'nun 15. 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanatlaştırışının çoğunkur yuğurma tarakiyatı yerik planı. Şincan Uyghur Abdonum Rayonu ciddi işlerge takabül duruş sistemisinin 15. 5 yıllık yerik planı karab çıkıldı. Düenvu bayırmi mezgilidgi bir xatarlik mukumluk hizmeti uğurlaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Şincan erişken pürset ve evzellikini toluq tonup, şençini yanımı çıngıtıp, ıksatının yürüyüşünü təhlil kiliş, uğurlaştırışını küçeytip, Abdonum rayonunun ıksatının mukumluk asasında yakşılınışı türkü buluş doğrusu ki, birkaç tedbirini yakşı əməliyleştirip, hizmetini aldın çıng tutup işleş, sürətini tezildişke bütün küş bilen türkü buluş. Noktalık kesip, noktalık türü, noktalık sahe, noktalık vilayet oblastlarına çın katılıp, çoğun türlerini ödeyilip, alaklaşış mekanizmini yakşı emeliyleştirip, teximu köp emeli hizmet miktarı şekillendirişke, hakiki kapalet kılış. Kan içiş, dikkancılık, çaroçlık mahsullatlarını inçkip şıklaş, sünni akıl koşulgan, tövben boşluk ıksadi katarlık yeğen eşiş noktalarını gevdilik yakşı tutup, portlarının evzellikini cari kıldırıp, taşkı soğudunun eşiş halını müstekemlep, otrasiya devletleri bilen almıştırış, hemkarlışış salmıkını zor aytış. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüştüş, ögünüş terbiyesi birleştirip, ticaret, soğudumu ayetini zor küşbilen əlalaştırıp, rakamlık hükümet kuruluşu, memuri hukukunu tövbengi beriş, şini yukarı önümde püttürüş katarlıklarını sicil alğızırıp, karxallar ve amının erişiş duygusu ve razımellik dərecisini aşırış gerek. Yığında Şincan Uyghur Abdonum Rayonu'nun 15. 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanatlaştırışının çoğunkuru yuğurma tarakiyatı yerik planı karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar görüldü. Devletinin ul əslahını öz ara tutaştırış, öz ara raballaştırış caylaştırması pahalı yuğurulup, yasımıcılıkını rəqamlaştırış, akıllaştırış tipiği özgertiş məksus hərkitini yol qoyup, polat tömür, rənglik metal, cabduqçılık qatarlıq noxtlıq sahələrini zəncərsiman özgertişini alğı sürüp, şəhər bilən kəsb rayonunun tipini mas özgertişini ilgir sürüş. Dikkatli, akıl yasımcılık, yeşil yasımcılık, mulazmet tipideki yasımcılık yönlüşü merkezleştirip, muayet ihtiyacı maskeledigen bir türküm yeni mahsulat, yeni mulazmetini umumlaştırış. Yenilik yardış zinciri, kesb zinciri, sağlık malumat zinciri, meblağ zinciri, ıksaslar zincirinin yuğuruluşunu çoğunkurlaştırıp, siyaset medetini zoraytıp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini, ravajlandırışını uçurlaştırış bilen, sanatlaştırışını yuğuruş arkalık, teximu yakşı ilgir sürüş gerek. Yığında Şincan Uyghur Abdonum Rayonu ciddi işlerge takabül duruş sistemisinin 15. 5 yıllık yerik planı karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar tekitlendi. Apetti mudaf yeliniş, küzetiş, ölçeş, signal beriş, xatardın kutkuzuş, yardan beriş, maslaşı, birleşi, perketliniş, pentekniki tırki, ıksaslıklar kapalıdı, asasi katlamının ulu katarlıq yürüşlük mekanizmini takamillaştırıp, Abdonum rayon bilen vilayet oblas şehirle, tarmaqla, rayonla, armiye bilen yerlik, bengtön bilen yerlik arasında adetki vaqtlarda çoğun bexatarlık boyunca aldınilish, tizginlash ve apet yüz bergen vaqtta çoğun ciddi işlerge takabül duruş,

0: داۋاملاشما قۇرۇلۇش ۋە 59 مىڭ مو يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىزنى يېڭىدىن بەرپا قىلىش قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، مۇقىم يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش ئاساسىنى پۇختىلايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. يېڭىدىن بەرپا قىلىش بىلەن ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تەڭ ئەھمىيەت بېرىشتە چىڭ تۇرۇپ، سۇغىرىش، سۇ چىقىرىۋېتىش ئەسلىھەلىرىنى يۈرۈشلەشتۈرۈش بىلەن تېرىلغۇ يەرنىڭ مۇنبەتلىكىنى ئاشۇرۇشنى بەرتۇتاش پىلانلاپ، قۇرغاقچىلىق، ھۆلچىلىكتىمۇ ھوسۇلغا كاپالەتلىك قىلىدىغان يۇقىرى مۇقىم ھوسۇللۇق زامانىۋىلاشقان مۇنبەت ئېتىزلارنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن بەرپا قىلىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. Peyzevat nayası, Peyzevat qoğunçılığını sıcılı zor ayetişini çördəb, işləb çıxırış, oqtuş, tatqiqat, həmkarlığını çonqırlaşdırıb. Abdadım rayılıq Yezigilik Pəllər Akademiyası, Pən Tatqiqat kollektifinin noxtada turub ötkəlgi hücum qılışıqı tayinib, ənənəvi Peyzevat qoğununun kesəlgi taqabıl çallıqa aciz, saqlaş, toşuş, qiyin buluş qatarlıq məsillərini əl qıldı. Bu mezgilde Abdalım Rayonluk Yezigilik Pəllər Akademiyası Ösümlük Asraç Punktu'nun Peyzevat Naya Kızılsu Yeza Toqay Kent'teki Qoğun Təcrübi Etizda Ösümlük Asraç Punktu'nun Vavun Başlıqı Tətqiqatçı Hüseyincan Mehmet ve onun kollektifi Yeni Qoğun Sortu'nun Ösüş Əhvalını Her Günü Təkşürüp Sallıq Məlumatını Yaxşı Xatırlap Bağdı. 6 doktordan təşkilləngən qoğun qapaq ziraətlərdə kesəllik və haşarat zeyninin universal aldın eliş tizgilləş yenilik yartış kollektifi 2023-ci ili Peyzevat nahiyyəsi makallaşıb yerlik sortunu yaxşılaş xizmətini işlədi. 2025-ci ili bu kollektif 108 xil qoğun sortunu sınaq tariqisində terib və sort yetiştiriş materiallarını təyyarlab, tuncu növətlik tallaşını tamamladı. Bu yıl özdiba 60 çıxıl uruq plazmasını rətləb, məmləkətinin hər qayıs çaylardın əla sifətli qoğun uruqa kirgüzüb, 200 çıxıl qoğun əvrişkisini toplab, köləmləşdirib, tallab yetiştirdi. Hüseyincan Mehmet mındaq dedi. Beşek şehrin asası da sortini yaxşıladık. Bu saklaş kıçıdamçağın şapkı kirlirak, ətlik, elektronluq soğudu seti çıxılmaz kirlidu. Bu yıl körsət küşlerini bağlıqan dinkin kilər yeli bu xıl sortini davamlıq umumlaşdırmaz. Peyzevat qoğunu bütün memleketki danlıq xas yezigilik məsul atdı. Amma keselliki taqabılçallığı aciz. Uzun yolda toşuş davamıda asan zidi bulup getişte kemçillik səbəbidin kəsibini köləmləşdirib tərəqqi qıldırış çəkiləmək uçurgan idi. Pən tətqiqat kollektifi əla sort bilən yaxşı usulunu maslaşdırışda çıngdırıb, şalğutlaşdırış texnikisi arqılıq, toluq ixtidarlıq sortini tallab yetiştirdi. Peyzevat nayası bilen birleşi pen texnika hoylisi berpa kılıp, her yeli 3-ci aydın 10-ci aygıca yetizde turup dehkallarını kolmu kol ilmi terikçilik kılışkı yetekledi. Peyzevat naya Kızılsu yeza Toqay kentinin ağalısı Abdullah Selim mandak dedi. Ula kelgendin kin ilmi perviş kılış seviyemiz östü. Peyzevat qoğununun usulü eşip süpüti yukarı götürüldü. Kırmımız mı bargansırı köpeydi.
0: Stansımız muhbiri Galman Huy haber kılıdı. Şinjan Jongtay Guruhi'nin Xotan'ı makallaşkan devlet ilkideki toqumichilik kiyim kechek başlamchi karxanası bolgan Xotan Tayxı toqumichilik kiyim kechek çeklik mas'uliyet şirketi rayon toqumichilik kiyim kechek ishlab chiqarish iqtidorini faol biriktirib, ishki tashqi savdo zakazını kengaytirib, Xotan'ın toqumichilik kiyim kechek kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga devlet karxanası quvvat qo'shdi. Xotan Tayxı toqumichilik kiyim kechek çeklik mas'uliyet şirketining Xotan shahri ishlab chiqarish sexidagi 600 necha tikkuvchilik uskunasi yaqindan buyon butun sur'at bilan aylanmoqda. 22 oqmil liniyada kesish, tikish, sifat tekshirish ish tartibi tartiblik tamomlanib, ishchilar davlat ichi va sirtidagi turli kiyim kechek zakazlarini ulgurtirish uchun oldirash ishladi. Şirketin baş direktörü Ahmetcan Tursun, şirketin devlet ilkideki karxanalarının pazar yoluyken, zagaz, baylıq yeterlik, markinabütü küşlük buluştak yadroluk əvzəlligini toluq cari kıldırıp, devlet işçi, Avropa, Şarkı Canobi Asiyadaki əlav sübətlik zagazlarını mərkəzlik qobul kılqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Her yili umumi somisi 400 milyon yuandan 500 milyon yuanigacha bo'lgan taxminan 2 milyon yurishdan ortiq zakaz topshirib oldik. Zakaz kapolatga ega bo'lsa, ishlab chiqarish terminalmi ham turtkilik unumini shakllantiradi. Xotin Tayxi to'qimichilik kiyim kechak cheklik mas'uliyat shirkati davlat korxonasi zakaz qabul qilish, shu joyda ishlab chiqarish, ish qo'rillashtirib xalqni beytishdan

0: ibaret. Taraqqiyat endiyesi üstüde izlenip, özde bas zavut rayonu işlep çıkırış iktidardan başka, kobul kılgan zakazlarını bir tutaş başkurup, bağını bir tutaş bekitip, kestaş 18 tokumicilik keyim keçek karxanasının işlep çıkırışı tapşırdı. Şu caydaki yine bir tokumicilik keyim keçek karxanasının mesulü, Yao Liu Yuan muhbirge, Şirketning bütün yıllık mahsulot qimmatida 120 million yuanni nishon qilganligi. Buning ichida Tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'ul yashirikining taqsimlangan zakazning egilgan nisbatining 38% ga yetib, şirketning muqim ishlab chiqarishiga yadroliq tirak bo'lganligini aytib bundoq dedi. Bizge bergen omami toxtam somisi 40 milyon yuandan aştı. Bu kısım zagaz, bizden şu jaytki işçilerini yakşı bir kişimiz, karxananın normal yürüyüşüge kapalatlı kılışımız, pütkül setiş, ticaret kırmamızda naito zor rol oynadı. Növette, Xoten Tayxi Toqimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyet şirketi, Xoten Şehri, Keriye Nahiyesi'de iki çoğun ölçemleşken işlep çıkırış bazısı kurup, özünün işlep çıkırış iktidarına emkarlışış, işlep çıkırış iktidarını koşup, koş yönlüşlük küçep, 6432 adamının iş korulışı mukim türkü bulup, bir kez parklık bir caydikilerinin iş korulışı türkü buluş, pıhralarını beyetişini hakiki işe şördü. Ahmetjan Tursun mundaq dedi. Şirketimizning bazar ečiş iqtidoriga tayinib, texmo ko'p zakazning Xotan viloyatida amaliylashishni qo'lga keltirdik. Keyingi qadamda davlat ichi va sirtidagi bazarni yanmo kengaytirib, asosqi O'rta Osiyodagi 5 davlatda yana O'rta Sharq rayonida bazar ečib, texmo ko'p kishining muqim ish qurilishi turtki bo'lib, 15-5 yilning oxirida 10 ming kishini muqim ish qurilashtirish nishonini amalga oshiramiz.
1: Stansımız haberi. Şincan Boşren Ağıl Yezgilik Maşinesi Payçaklık Şirketi'nin Şiho Zavut'i 6. ayının 18. günü yolu seliş mürasimi ötküzüp, zakaz boyu için işlep çıkırılgan bir türüken paktı yığış maşinesini Korgaz Portu'yu yolu saldı. Kımıtı 100 milyon yuandan açtıran bu paktı yığış maşinesi Özbekistan'ın taş kentki yetküzüldü. Bu kıtım Özbekistan'a ilip menilgini zakaz boyu için işlep çıkırılgan 4 kuru sandukluk paktı yığış maşinesi. Ölçemli kuru ağırlığı 90 santimetre kılıp layihalangan. Otur Asya devletlerinin keves teriş endisiyle maslaştırılıp işlep çıkırılgan. Köpkıl terikçilik endisi ve yer şekilde paktı yığış meşgulatı kılalaydı. Şincan Boşren Akıl Yezgilik Maşinesi Payçaklık Şirketi Şiho Zavutu'nun baş direktörü Jang Xinyuan mundaq dedi. Bu yıl kirgandan bu yan algan en çoğun zakazımız. Kımeti 100 milyon yuandan aşıdı. Devlet içinde setişten kiyinki mulazmet kollektifimiz var. Çet aldım o setişten kiyinki mulazmet kapalıtı kollektifi kurduk. Xeridarlarının meselelerini tez vaxtıda el kılımız. Şincan Boşren Akıl Yezgilik Maşinesi Payçaklık Şirketi paktı yığış maşinesini yadro kılıp, kebes terikçiliğinin bütün ceryanını maşinlaştırışını el kılış layihasiga yıkıldı. Yakınki yıllardan bu yan karxana devletimizde işlep çıkırılgan paktı yığış maşinesi teknikisi ötkeligi ucum kılışını bütün küş bilen alğı sürüp, yürüyüşlük mesulatlarını Kazakistan, Özbekistan, Avustralya, Mısır, Brazilya Katarlık devletlerine eksport kıldı. Özbekistan Taşkent Traktörü Zavodi Teknik Tekstürüş Bölümünün başlığı Arslanov Öybek Ekrem Oğlu mundaq dedi. Boşren şirketinin ilgar yezgilik maşinist teknikisi, süpet başkuruş, tizginleş usulü ve icadi taraqqiyat fikri yolunu yüksek derecede itiraf kılımız. Bunun dinkinki hemkarlıkımızdan teximu keni yedigallıkı işinimiz.
0: Stansımız muhbiri Leyan haber kılıdı. Abdonum rayonluk bilim mülük hukukunu koğdaş merkezi yığında devlet derecelik tekşürüştün ötüp resmi işe kırıştırıldı. Bilim mülük hukukunu koğdaş merkezi, devlet bilim mülük hukukunu koğdaş idarsi memleket boyunca bir tutaş caylaştırıp kurgan, aldın tez tekşürüş, hukukunu tez bekitiş, hukukunu tez koğdaş bir gevidleşken universal mulazmet süpsi. Devlet derecelik bilim mülük hukukunu koğdaş merkezi işe kırıştırılgenden kin, bütün memleketinin bilim mülük hukukunu tez maslaştırıp koğdaş sistemisi kırgızılıdı. Bunun bilen, Şincan karxanalarının patentini aldın tekşürüş, hukuk bekitiş, hukuk koğdaşını iltimas kılış katarlık kesiplerini becerişki kitidigan vaxtı zor derecede kıskıraydı. Abdonim Rayon

0: Ulusluk Bilinmilik Hukukunu Koğdaş Merkezi Partiya Baş Yaçayıkısının Şucisi Muavın Modiri Zhu Xiaocheng mındaq dedi. Şincan'ın yeni energiye, Ali Cabdok yasımcılığının ibaret işki noktalık sahanı gözde tutup, patentini aldın tez tekşürüş, hukukunu tez bekleş, hukukunu tez koğdaş mulazımet kılıp, kolun işten yeni patent beriş devreyelikini otur hesaplen. Bir ayga, sırtkı layiye patenti beriş devreyelikini yet hizmet günüge kıskarttımız. Bu sistema çigra halkı bilinmelik hukuku mulazımet kılıp, çet elde hukuk koğdaşkı yardan beri doğu ve yetekçilik kılıdı. Hem yerlik arxallarının oturu Asiya bazarını kena etişini kapaletlendirdi. Hem çet eldeki yenlik yardış asası gevillerini makallaşıp, hemkarlaşışkı celip kılıp, oturu Asiya'yı təsir görüstüdüğün bilinmelik hukuki mulazımet yukarı pəllisi bərpa kılıdı. Ürümçi Huyu bilinmelik hukuki vakaletçiliki oranının başlığı Lu Yu mındaq dedi. Aldın tez tekşürüş mekanizm ornatıp, patentine aldın tekşürüş hukuk bekitiş ünümünü ilgirgiden köp aşırıp, tekşürüş hukuk beriş devrelikini zor derecede kıskartıp, karkallarının yenlik yartış neticesini tez koğuluşluğu yardan berip, neticini aylandırış devrelikini kıskarttımız.
1: Stansımız muhbiri Can Yeng haber kıldı. Yeşil taraqiyat tıpkı özgertişte umumi xalq teng ilgirleş baş temesideki 2026 yıllık memleket boyunca töven karbon günü Şincan asası meydan faaliyeti 6 ayının 19 günü Ürümçi şehirde başlandı. Faaliyet meydanı da Muhit Koğdaş Baziri penni umumlaştırış boyunca teşvik kılıp düşendiriş, senet körükü katarlık köpkül bölek tesis kılındı. Hem de karxallarının yeşil misallardan bahirleniş, yaşlar, ösmürler, görünüşlük diplomasiya kılış, mukafatlık zihin sınaş, sual-cevap katarlık mol şekillerge birleştirilip, yeşil, töven karbonluk buluş ideyası strolluk yetküzülüp, her millet ama ekologiya muhitini koğdaşka teşebbüs karlık bilen katınışkı yeteklendi. Ürümçi aralısı Can Yiyin mundaq dedi. Adette sırtık çıkanda aval amevi avtobüs koltuğuş veliz pütbiniş, öyde her vakit çırağını uçuruş, suni şiltip bulup cümekini etivitiş, köktat seti valganda rakt somki eliviliş, buyurutmini az buyurutuş, bir kıtımlı kaç kuçlarını az şiltiştek, küçük işlerinin hemisi karbon koyup verişini azaytışkı paydalıkken. Etrafımdaki tehim köp kişini birlikte yeşil turmuş keçirişki yitekleb, energiya ticaş, bulgum azaytışka, bir kişilik kuş koşu men. Avtonom rayonluk ekologiya muhit nazarati bu faaliyetki yetekçilik kıldı. Ürümçi şehirlik ekologiya muhit idarisi katarlık tarmaklar orunla mesul bulup ötküzdi. Avtonom rayonluk muhit koğdaş teşvik terbiye merkezinin muavin modiri Yu Miao keyingi kademde töven karbonluk muhit koğdaş boyunca penni umumlaştırış bölümlerini mahallelerge, mekteplerge kirgizish katarlık faaliyetlerini teşkillep kanat yaydırıp, kelimat özgürlüğünün tesiri ve xavf xatiri toğrusidiki bilimlerini umumlaştırıp, yeşil töven karbonluk taraqqiyat ideyasını teşvik kıldığanlığını bildirip mındaq dedi. Yeşil buluş ideyasını kündülük istimal, kündülük turmuşkı yuğurup, ammağı yakılış şekilde ekologiya muhitini koğdaş ideyasını yetküzüp, köpçülükini birlikte erketki kilip, ortak yurt makanımızını koğdaşka çakırık kılımız.
0: Stansımız haberi. Kumul şehirlik organ işlerine başkuruş idarisi yakında 2026 yıllık şehirge bevastı karaşlık organlarının yeşil tok setibiliş mulazmeti türge xeridar çakırışını tamamlap, setibilinğen omumi tok 30 milyon kilovat saatten köprek yetti. Bu, Kumul şehirinin yakınkı yıllarda uyan kölümü en çoğun amvi aparatlar merkezlik yeşil tok setibiliş türü. Bu kitimki setibiliş türü omum gözlük işgi kırıştırılgenden gen her yılı tahminen 23 min tonna karbon 4 oksidini az koyup bergidi. İqtisadi ünüm cihette şehir boyca şehirge bevastı karışlık 78 organının tok şiltiş cihetki umumi maliye çıkımını 6%'den 8% kişi tövbeledip her yılı 900 min yuandan 1 milyon 200 min yuandice maliye meblağını tecep kalgılı buludu. Kumul şehirlik organ işlerini başkuruş idarisi amavi aparatlar boyca energiya tecepini başkuruş bölümünün başlığı Ma Haylong ındak dedi. Qumul şəhərlik orqan işlərini başqırış idarımız şəhər dərəclik partiya

0: hükümet organları, kesbi oruller, cemiyet teşkilatları katarlık, amibi aparatlarının tok şiltiş ihtiyacını bir tutaş planlap, tok tarıktış karkallardan bir tutaş yeşil elektri energiye seytibilip, en-envi soğudetki asas gevde tarqaq, tertip mürekkep, tennarık bir kadar yokur buluştak, kıyın mesillerini önümlü kel kıldık. Ma Xaylong, Kumul şehrinin keyinki kademde, yeşil tok istimal NDS'nin tədirci alda Erkays rayon nahilik amibi aparatlarının kaplışığı türkü boludğalıqını bildirip mündaq dedi. Yeşil tokni mektep, doktorxana, bağcı rayonu qatarlıq köp sahagi uzartışkı türkü bulup, kumulunun pakız, tövbenkar bulduk, bexeter, yuqur ünümlük, energiya sistemisi bərpa qılışığı küş qoşumuz.
1: Endi, meri muhabbetki tolğan Tianshan, Şinjan'a nişanlıq yardım biriş iznaları sahipimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız muhbiri Li Hua xəbər qılıdı. Beijing şəhəri 49 milyon 830 min yuan məbləğ səlib qurğan Lobnahiyalı kütübxana 2025-ci il 10-cu ayda bitib işə kirishdirilib, Lobnahiyasda ölçənməşkən kütübxana bolmaslıq tarixi xatimi verildi. Bugünkü gündə bu zamanı yerləşən kütübxana Yezi Bazar kitab oxuş orni kənd dərəcəlik punkt nöqtələr bilan birləşib hərəkətlənib bütün nahiyanı qaplığan 3 dərəcəlik kitab oxuş mülazimi torunu şəkilləndirib kitab xumarlıq keyfiyyətini Yezi kəndlərə yetkizdi. Lobnahiyalı kütübxananın azadı yoruq kitab oxuş zalında oxurmanlar cimcit aldı kitab oxub atdı. Lobnahiyası ailesi beli kız Aziz balısını elip gelip balılar kitap okuş rayonu da resimli kitap gördü. O muhbir gımındak dedi. Bu kütüphanının muhiyeti intayini yakşı. Kitap türümü intayini köpken balamga kütüphanı keyfiyatını iz kıldırış için tuncuk etimi elip geldim. Kütüphanı hizmetçisi Can Koyu kütüphanada balıla kitap okuş rayonu, elektronluk okuş rayonu, penlik umumlaştırış körgezme rayonu katarlık köplügen rayonu tesis kılınganlıkı. 400'den artık okuş orni ve o akıl ariyet eliş sistemi sepleni geldikini tanıştırıp mındak dedi. Hazır kitap ariyet eliş köp kolaylaştı. Yan telefonda tekşürüpler kitabının bari yokluğu, kays kitap cazı tihkellikini bilgili, yine bir basta aldın kilişkel buludu. Yezi Bazar ve kentlerdeki kitap okuş noktalırdı mı, yeni kitaplarını kararlılık almıştırımız. Ama alayten nahi bazırı barımızı mı, üyegi yakınca edilir körmekçi bulan kitabını ariyet alalaydı. Kütüphanımız kitap ariyet beripli kalmay, yine daim kitap okuş, fikir almıştırış faaliyeti, penli umumlaştırış küçük ders hanısı, özlüket, resim, tetkikat, ögünüz sınıfı katarlıq, eksiz faaliyetlerini ötkizimiz. Hazır bu yer, Nahya Bazırdaki en avat medeniyet sorunuğa aylandı. Beijing şehrinin Şinjan'ı yardım veriş kumandarlık ştabi, kattık detal eslihelerini yakışlaştın başka, ela süpetlik medeniyet baylıkları boyuca, delcaydı yardım veriş yöleşine sicil bir tutaş pilallab, Lobnahiyalı kütüphanda sakınlı batkan kitaplarını künseri beyitti. Beijing şehrinin Şinjan'ı yardım veriş, Xotan kumandarlık ştabi partiya komitetinin azası, muavun kumandan, Xotan vilayetlik partiya komitetinin muavun baş katibi Li Guanhua mındak dedi. Lobnahiyalı kütüphana, Beijing'nin Şinjan'ı yardım verişte noktalık berpa kılgan medeniyet, halık turmuşu ülüge turi. Paytaxt kütüphanısının baylık evzellikigi tayinip, kitaplarını nişallık yetküzüp, rakamlık baylıktan ortak bahirlendirimiz. Hem de nahiye, yeza, kent, üç derecli kitap okuş mulazime doğru berpa kılıp, kitap kumarlık keyfiyatını akik türde hem de ailegi yetküzümüz. Keyingi qadamda davomlik a'lo sifatlik madaniyat boyligini bir tutash pilallab, Lobnahiyalı kutubxonaga o'xshash xalqqa naf yetkazadigan texnik ko'p turlarni amaliyalashtirib, yiltiz tortqizib, untinsiz ta'sir ko'rsatish davomida madaniyatni qalbdan itirof qilishni kuchaytirib, kishilar qalbini mujassamlaymiz.
0: Stansimiz muxbiri Leyming xabar qildi. Haybatlik ham güzel yordan bilan qaynoq turmushga cho'milgan kashlik bozori ara qatnaydigan millatlar ittifoqi nomli kichik poyez sayyohlarni elib ko'chlar orasida qatnadi. Har millat omma gulxon kechiligida usulga tushdi. Bu yil kirgan nomgan madaniyat sayyohlik tez suratda Qarmay shahrining har qaysi millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgir surishdagi yadroliq tugunga aylandi. 6-oydagi dunyo Mo Guicheng manzira yonida sayyohlar

0: Bir naiti köp boldi. Yakınım yan bu yerde künüge oturucu kütüvelen kan sayacı o da 10 min adam kıytımdan açtı. Menzi rayonu sayacılıkını terakki kıldırışını Milletler İttifaklığı terakkiyatı boyunca berpa kılış bilen birleştirip Milletler İttifaklığı namlık sayacı küçük poizi tesis kılıp künüge oturucu 4-500 sayacı kütüvaldi. Yine May Bayramı, Kurban Hayit, Jonchu bayramı katarlık vakt tügüllerde Kueyşen, Gülkan keçiliki katarlık faaliyetlerini ötküzüp, birlikte nakşı eğitip usul oynaştık hem türkülük keyfiyat yaratıp, caylardaki sayacılarga Şincan'daki erkaysi milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluştek tesirlik menzirini namayen kıldı. Hem de menzira yonuğa adımiyet güzelliki koştu. Guangdongluk sayacı Lo Xiaobei mındak dedi. Bu yer kelgen bu bir neç günde Şincan'daki köpçülüknün inak iştipak ötüvatkan keyfiyatını haqiqi his kıldım. Şincan'ın menzirsi güzel bulupluk kalmay Şincanlıkla naiti kızgın dostane hem samimi iken. Dünya Moğuy için menzira yönü medeniyet pahaliyeti süpüsü hazırlap yılığı kütüvülenkan sayacını 1 milyon 500 min adam kıytımdan aşırdı. Menzi rayonudaki kızgınlık yana yakın etraftaki orku bazırgıcı kengaydı. Moğu için menzi rayonudaki sayacılar sanının türküsü de bazarda ailevi mihmanxana, cinsi yü, zışa sarıyı, bapima, halık örüp adetini yez kılış bazır katarlık köp kıl sayacılı kesip altı berpa kılındı. Sayacılar bu yerde konun buyumlarını tamaşa kılgaş, halık örüp adeti bulgan toy murasimi ve gülkan keçilikini yiz kıldı. Sayacı Tan Shi Yun mındak dedi. İlgirki bir neçildeki seliş durganda kişiler neçesi köp yiyipdu. Bu yerdene türlük özgeci yemeklikler mi bakken? Nurgun halık örüp adeti numarlarını görüp, bu yerinin halık örüp adeti menzirisini yiz kıldım. Keştiyene gülkan keçilik ötküzülüp, her millet kalık nakşı eğitip usul oynap, naiti kızgın keyfiyat yaratıldı. Karmayşari Orku rayonu Orku Bazarlık Partiya Komitetinin şucisi Du Tengfei mındak dedi. Adette sayacılarını tatqiqat ögünüş üçün kelgen okuğuşlarını başlap, halk örüp adeti medeniyetini yiz kıldırımız. Kent kollektif karxalları sayacılıkını ilgir sürüş dolkunu da üzlüksüz terakki kılıp zor yiyip, kent ağalırıgi nepket küzü batıdı.
1: Stansımız kabili. 6. ayının 17. günü etibarlık belik türlerini öz aldık köpe etiş kadimini tizletiş, Tudun Haba Deryazdaki belik türleri baylıkın toluklaş ve esnege keltiriş boyunca köpe etip koyup veriş faaliyeti. Sanji şehrinin Tudun Haba Lu Zhuangzi su ambırdı ötküzülüp, 67 bin tal Şincan yalan kalpık belicini su ambırıgı koyup verildi. Şincan'ın yalan kalpık beliği, soğuk su beliği türü tevâ bulup, devlet tarafından ikinci derecelik, Abdonum rayon tarafından birinci derecelik kovdulduğun belik türü. Abdonum rayonluk Tudun Haba Deryası Vadisi Suçuluk Başkuruş Merkezi Lu Zhuangzi su ambırda yalan kalpık beliğinin sünni köpeğitiş ponkütü kurup, kesbi kollektifini kirgüzüp, sünni köpeğitişini kanat yaydırdı. 6 yıl izleniş arkalık Şincan yalan kalpık beliğini sünni köpeğitişte ilgirleşine kolluğa keltirdi. Şincan yığı, osteri beliği, pentekniki çeklik şirketinin tatqiqatçısı Ji Feng mındak dedi. Yılığa 300 bin tal etrafıda tuxum yığı balımız. Belicallarının ayboluş nisbeti 40%'ın 50% kişi bolu batıdı. Bu yılki baylık tekşürüştün karğanda yukarı yakındı biz 2024 yılı ve 2025 yılı koyup bergen belicallığa bayı kalgan. Yetilişi naiti sağlamken, ulan küçük bir asası tür topu şekillendiripti. Su ambırdın 30 kilometreden 50 kilometre kıç bulgan dairdeki Nurguncay'da küçük tüptüki belik türlerinin makallaşkallığını baykıdık. 2024 yılından başlap, Abdonum rayon Tudun Haba Deryası Vadisi Suçuluk Başkuruş Merkezi Sanji Oblastı'nın yezigiliki suçuluk tarmakları bilen birlikte türü mebliğ selip Şincan yalan kalpuk belicallarını köpeğitip koyup beriş hizmetini kanat yaydırdı. Lu Zhuangzi su ambırı başkuruş ponkütünün başlığı Sao Jian mındak dedi. Oda 3 yılda cemi 232 bin belican koyup verildi. Daimlaşkan ekologiyalık asraş tedbiri ve sıcıl közetişki tayinip, yalan kalpık beliklerinin kayıt makallı şerket izini küzdüp, Eğkın rayonudaki sucalı

0: qishloqlarni asliga keltirish xizmatida puxta natija unumni qo'lga keltirdik.
1: Stansimiz xabari. Tomuz mezgilida Manas davlat suluq yer bog'chasidagi fasl qushlari bir fasl ko'p yeyishni boshdan kechirib, tur to'pining ko'limida tarixdagi yuqori yangi saviya yaratdi. Nöbette Manas Dövlət Suluq Yerbağçısı Yadroluq rayonudaki yap yeşil kumuşlar şamalda yelpünüp tutaş ketken nil oper gülleri keyni keyinden eçilip süzük köl yüzde su dolkulları mevcut urup tırattı. Bu yerde karna, kökotan, akotan katarlı kuş çücüleri tuxumunu yerip çıkıp anısının ozuq berişi təlmürvatkan, yani bir tarafta eyiq toşkan akola anısıga egişip su yüzde erkin üzüp yürgen. Hayati küçük tolgan menziri şekillengen idi. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başquruş İdarısının başlığı Canjen Kün muhbirgi mındaq dedi. Hazır küzetken ahvalın qarğanda bu kuş çücüleri intayın sağlam. Biz sünni kaşılını imkan kadar azaytkandan sır, çarlap tizgilleş davamda küçensinin ularğı ziyan yetküzüşünün aldını alımız. Nöbette kuş çücülerinin tomuz ısıqtın bekhatlar ötüşüge hakiki kapalatlı kılış için yakından dikkat kılıp atımız. Dünya pesil kuşlarının üçüncü köçliğin gelsedeki Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı pesil kuşlarının mohim konalğısı ve köpiyiş makani. Manas nahiyesi yakınki yıllarda muyan suluq yerinin ekologiyasını qoğdaş ve əsli keltiriş hizmetini sicil alğı sürüp, terlik odun suluq yerge qaytırış, otlaqtın suluq yerge qaytırış, kölcektin suluq yerge qaytırış qatarlıq tədbirlərini qolunup, suluq yerinin ekologiya mohitini üzlüksiz yaxşıladı. Canjen Kün, ekologiya mohitinin sicil yaxşılınışı barğansırı köp pəsil kuşlarını bu yerde makallışıp köp yeşki cəlib qılğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Hazırki statistik ahvalını qarğanda suluq yer bağcımızda köpəgən kök qotan, aq qotan, qızıl tumşuqluq, çömgek ördək, belikçi çayka, külrən yavuğaz qatarlıq pəsil kuşlarının sani tarixdiki ən yuqri çəki yetib 30 minğa yıqınlaşdı. Bu, suluq yer bağcısı mohiyetinin barğansırı yaxşılınmat qallıqını əksətdürüp yerdi.
2: Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyu canlı tişbədiq.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq sehnisiriki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqa meydanıdın sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

Hürmetlik radyo anlayış dostlar, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımız anlayışanlarını karşılayalımız. Mən program riyasetçisi Sülpiye Attıqadır. Qadirlik anlayışılar, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımız başlanıp uzor onlağı sunuldu. Programımız anlayışanlarını karşılayalımız anlayışılarımız. Dostlar, bu günün gün ısıp gitip arıdı, özanlamı iz kıvat istemi keştirdim. Hem de uxlaş sel qiyengi toxtap qiyvatqa ekvallamı ba, temperatura ürülev atıdı. Şunun için daha küllede sağlamlıq anlaq alay diqqat qağa islan. Pat-pat su içip duruştun ibaret yaxşı adetini çoğum muşu məzgılda özanlağı adet qaylandırışanlarını tavsiye kılımız. Hoşundağız kəlgüs 3 gündük ürümçinin avaray ekvallı qanda buluduğandı əmili ekvallarını öz avarayıdaki məlumatlarını bir bilip baxsaq. Kelgüs 3 gün işi de ürümçide yanımı 20. ista keçidin, 21. ista kündüzge çaba uçuk temperatura 23'den 35 Celsius gradus kışı buludu. 21. ista keçidin, 22. ista kündüzge çaba bulutluk, temperatura 24'den 32 Celsius gradus kışı. 22. ista keçidin, 23. ista kündüzge çaba bulutluk bulup kin içiludu, temperatura 22'den 31 Celsius gradus kışı. Hoş anlığı çılı.

Biz temperatur davomli qo'rilayapti-da. Shunga hamda quru havo aylik temperaturda obtobdan saqlanishga alohida ahamiyat bergaysizlar. Uchirlab o'tsangizlar bo'ladi. Bizning veshin supimizning nomeri XT1074 FM. Onda sağlıkçılarımız bugün programımızı oralaştırılan mezmurlarımızdan sizlere bir uçur basık. Bugün programımızda biz bunda mezmurlar boyunca anlatış verimiz. Programımızda aval Dünya Longsi Futbol Müsabakısı da Amerika komandası Uda İşkin Meydan Qalbi kılıp, muddattan burun 32 küşlü komanda Katar'a girdi. Marakeş komandası 0'ge karşı bir netice bilen Şotlandiya komandasını yenip, grupada vaxtınca birinci buldu. Memleketlik su özüş levha talışış müsabakısı da Şüfan memleketlik rekordunu bozup taşladı. 100 adı özünün en yakşı neticesini yeniladığı Katarlı haberlerinin tepsilatını anlayısıyla. Programımızın davamında kendilikle herkes kalayı mı kanka ulaşkı bulmaydı. Piyadı yol manganda kan şekerini tövendetişki yerden belgeli buluduğu Katarlık mezmurlarda sabah sözler birimiz. Kınem Sörmetlik Radyo Yanlıkçı'la dekıtanla programımızın tepsili mezmurları da bulsun.

Dünya Longsi futbol müsabakasında Amerika komandası uda ichki meydan galiba kılıp müddetten burun 32 güçlü komanda Katar'a girdi. 6. ve 19. günü Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longsi futbol müsabakası D grupsının 2. aylanma müsabakası başlandı. Müsabak uyuşturucu devlet Amerika komandası 0'ga karşı ichki netice bilen Avustralya komandasını yenip ardın 96 yıldan kin yeni bir kitim Dünya Longsi futbol müsabakası da uda ichki kitim galiba kılıp müddetten burun 32 güçlü komanda Katar'a girdi. Bu Amerika komandasının 12-ci qitim dünya longsi futbol müsabakasına qatnışı bolup, Amerika komandası müsabaka başlanıp 11 minutla katta soğatqa erişti. Barogun sol taraftan astınqı meydanqıça berip tätür 3 burjeklik pas berdi. Avustraliya komandasıninki arqa müdafiyeçisi Burgess ihtiyatsızlıktan topnu öz vartasığa kirgizip qoydı. Müsabaka davamlaşıp 43 minut bolganda Ferman Kalla bilen bir top kirgizip Amerika komandasının 20 alqılğış müsabakada 0-ge qarşı ichki netice bilen aldınqı orınğa ötişige küç çıqadı. Keyinki yarım maydan müsabaka başlandı. İki komanda öz ara hücum ve müdafiye qılıp qarşılaşış barğansır keskinleşip müsabaka meydanı ciddilik tüsünü aldı. Müsabakanınki ahırkı baskıçıda yana küçük ölçemlik tokunuş yüz bədi. Keyinki yarım maydanda baş reper 5 qetim siriq kartı cazası bədi. Bütün meydanda 7 qetim siriq kartı cazası berildi. Komadili körünüş vaqt toluqlaş baskıçıda yüz bədi. Yani baş reperinin peyi tartışıp yergi yıqılıp müsabaka bir mahal toxtıldı. Ahırda Amerika komandası arzusu boyunca uda ichki qetim qalbi qılıp 32 küçlü komanda qatarıga kirdi. Konha 2 top kirgizdi, Braziliya komandası 0-ge qarşı 3 netice bilen Haiti komandasını yendi. 6-nın 20-nji günü 2026-njy ýylyň Amerika, Kanada, Meksika dünya longsi futbol müsabakasy grupy müsabakasynyň C grupsidäki 2-nji aýlanma müsabakada Braziliya komandasy 0-ge garşy 3 netije bilen Haiti komandasyny ýeňdi. Müsabaka başlanyp 23 minut bolganda Vinicius muhasyrdan bösüp ötkenden kin wartagy top urganda garşy taraf wartary tarapydan tosup elendi. Konha topnu toluklap tepip kirgizdi. Bunun bilen Braziliya komandasy 0-ge garşy 1 netije bilen Haiti komandasynyň aldyda durdy. Müsabaka davamlaşıp 36 minut bolganda Konha yıkındın, bulundun topnu tepip kirgizdi. Braziliya komandası 0-ge qarşı 2 netice bilen davamla Haiti komandasının aldıda durdu. Aldınkı yarım maydan müsabakadaki vaqt toluqlaş baskıçının 3-nji minutida Vinicius wartagy top kirgizip Braziliya komandası 0-ge qarşı 3 netice bilen Haiti komandasını yendi. 71 sekundda çaqmaqtak surat bilen top kirgizdi. Marakeş komandası 0-ge qarşı 1 netice bilen Şotlandiya komandasını yeñip, grupda waqtınçı 1-nji boldı. Grup müsabakasynyň 1-nji aylanmasyda Braziliya komandası bilen taňlaşyp qalgandan kiyin, Marakeş komandası 1 meydan galaby bilen özüniň grupdan çykyş salahiýetige kapalatlyk kıldı. 6-njy 20-nji günü dünya longsi futbol müsabakasy grup müsabakasynyň C grupsidäki 2-nji aylanma müsabakasy başlandı. Bunundan ilgiri aran 1 numarga erişken Marakeş komandası bilen meydanga çıktı. Ular 0-ge qarşı 1 netice bilen Şotlandiya komandasını yeñip, toluq 3 numarga erişip grupda waqtınçı 1-nji boldı. Bu nöwetlik dünya longsi futbol müsabakasy başlanıp hazırgıça Marakeş komandası grupa müsabakasynyňki aldınkı 2 meydan müsabakasyda 1 meydan yeñip 1 meydan taňlaşyp

Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, yukarıda Köngül Aramanlağı Ahmetcan Ahtam orulluğun Təlgi Tağları namlıq naqşını sunduk. Yukarıq gün yaqtırıp anlıqan barlıq dostlarımızğa rahmet etimiz. Qadirlik anlıqıçıla, Tantarbiya ve Sağlamlıq programımızın davamlaştırı atımız. Dikdanla davamlıq programımız mülürdü bosun. Memleketlik su özüş levhat alışış müsabakısında Şüfan memleketlik rekordunu bozup taşladı. Yüzüde özünün en yakışı neticesini yeniledi. 6. 19. günü 2026 yıllık memleketlik su özüş levhat alışış müsabakısı devamlı ötküzüldü. Şüfan erlerininki 100 metreği kepenekçilip özüş türünün memleketlik rekordunu bozup taşladı. Yüzüde ayarlarının 400 metreği şahısta arılaş özüş türdeki özünün en yakışı neticesini yeniledi. Erlerininki 100 metreği kepenekçilip özüş türdeki müsabakıda 23 yaş Şüfan 50 sekund 73 dakikalık netice bilen altın medalga erişti hem de 9 yıl saklanıp durgan erlanın 100 metrelik kepenekçilip özüş türünün memleketlik rekordunu yeniledi. Aslidiki rekordunu Li Ruhao 2017 yılı yaratkan idi. Ayallarının 400 metreğe şahısla arılaş özüş türünün alqılğış müsabakısı da 4 minut 30 sekund 79 dakikalık netice bilen özünün en yakşı neticesini yeniledi. Dövletimiz komandası Asiya Yaşla Gimnastika Levhat Alışış Müsabakısının Erle kollektif türüdeki altın medalını kolu geldirdi. 6. 19. günü 2026 yıllık 19. növetlik Yaşla, yani Asiya Yaşla Gimnastika Levhat Alışış Müsabakısının tüncü müsabakı günüdeki müsabakı Guyco ülkesi Zunyi Şehirlik Olimpik Tentarbiye Merkezi'de ötküzüldü. Şu gün erle kollektif şahsla umama maharet görüstüş türünün halkılgış musabıqısı ve yakı türdeki tayarlıq musabıqısı ütküzüldü. Devletimiz komandası Yaponya komandası bilen Hindistan komandasını yenip erle kollektif türdeki altın medalını koluq geldirdi. Şu gündeki erle kollektif türünün halkılgış musabıqısı da erkin gimnastika, egerlik at türü, asma halkı türü, yağaç attın sakraş türü, koş türünük ve yakı türünükten ibaret alt türde musabıqılışıp, ahırda Devletimiz komandası 241 bütün 1458 numara bilen altın medalga, Yaponya komandası 239 bütün 1461 numara bilen kümüş medalga, Hindistan komandası 224 bütün 1493 numara bilen mis medalga erişti. Şahsla umama maharet görüstüş türünün halkılgış müsabakısı da devletimiz komandasının Yanglan bin umumi numarda 80 bütün 1665 numar bilen mis medalga erişti. Komandadaki serdişi Long Ho Cheng umumi numarda 78 bütün 1630 numar bilen 5. boldi. Yaponiya komandasındaki Shi Yuan Yihui umumi numarda 82 bütün 1398 numar bilen altın medalını koluk geldirdi. Kümüş medalını bolsa Koreya komandistiki Kim Tae-yang umumi numarda 81 bütün 1031 numar bilen koluk geldirdi. 6-nın 20 ve 21 günleri Asiya Levhat Alışış Musabıqısı bilen Asiya Yaşta Gürpüsü de Musabıqısı da birli vaqtta erlerinin yakı türdeki halkılgış musabıqıla ötküzülüp, erkin gimnastika, egerlik at türü, asma halka türü, yağaç attın sakraş türü, koş türünük ve yakı türünükten ibaret alt türdeki çempion barlıq keledi. Hoş, anlıqçılarımızdan İmamcan bir uçur berip tu. Yukarı naqşdan tolma uzur aldım, rahmet deydi, yaqtırganlıqınızdan. Biz mi hoş olduq, Qashqadın Akbar Taksi programımızdan alav edip sizə qarşalımız. Radio anlıqçımızın bu hacar programımızdan alav edip siz hoş olduq. Gülavzal uçurunuzdan tapşırıp aldıq, rahmet.

Hürmetlik radyo yanlış dostlar, programımızdan ki, emdeki demlerde ki, onları aramanlığa bir çıraylıq güldüm birini takdim ettik, huzurlan qayısla.

0: Yılda bir keladigan Duanwu bayramida aman esenlik tilekleri hemme yerine kaplap, Tianshan etkide zongziyida tarıladı. Duanwu bayramida hemme jay güzel tüske kırdı. Bu mezgilde Tianshan'nın janubi ve şimalıda heyvetli karlık dağladın huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşnun ılıklıkını es kılın. Tağ deryalı arsıda cismani ve ruhi cahitin yakşı aram ilip, hoşallıkı tulgan bayramda bəxtke erişin. 174 Katnay Sənət Radiosi Duanwu bayramıda köpçülüknün səpirinin tinş aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
1: Rüyüz 74 Katnay Sənət Radiosi.

107.4 Qatna Sanat Radiosi her vaqt sizge hemra bolup kelmekte. Her qitimlik yol uçurlarımız sizge hemra bolup şehir köçelerini kesip ötmekte. Her qitimlik illik bahraman buluşla kaynak durmuştaki güzel minutlağı sınıp gelmekte. Dövmü bayramıda hem meylanın kalbinin güzellik tolup, aktıp algı ilgirlişini ümit kılımız.

0: Yılda bir keladigan Duanwu bayramida aman esenlik tilekleri hemme yerini kaplap, Tianshan etkide zongziyida taraladı. Duanwu bayramida hemme jay güzel tüske kirdi. Bu mezgilde Tianshan'nın janubi ve şimalida heyvetlik karlıq tağladan huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşunun ılıqlıqını es kılın. Tağ deryala arsıda cismani ve ruhi cahitin yakşı aram ilip, hoşallıqı tulgan bayramda bəxtke erişin. 174 Qatnay Sənət Radiosi Duanwu bayramida köpçülüknin səpirinin tinç aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
1: Bir yüz yetti de tört Qatnay Sənət Radiosi.

Qadirlik dostlar, şunun bilan sapırınızı biz sırdaş programımızın ahırlaşıdığan dämlerimi yitip kepti. Programımızın yaqtırıp anılgan barlıq dostlarımızga rahmet, sapırınlar avan, bexatar bolsun. Mən programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar. Növetçi muharir, Zäpär Mämtimin. Xayr xoş dostlar.

Hürmetlik radio anlaçılar, keşkinler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızı oranlaştırgan yıkımlık nakş günlerimizi yaktırıp anlaşılan ümit kılmız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yanı taratqı əpsi Solo Shooting'de maskadamına altıldı. Programımızın Solo Shooting əpsinin anlaşılan karşalımız. Dostlarının programımız oranlaştırılgan nakşlarına anlaşı yorubatkan yol biləklerden yol uçur berip yanışına karşalımız ve işin spomuzdan uğrabasa XC1074FM. Hazırkı yolların en yeni ehvalığa karısak işte bak yolu. Yani muşu cinin yoldun minkua kodisi qarap mağa yönlişte aptomobila biraz köpkene sürat 16 etrapı diken. Onunla başka davan beylo. Yani muşu dondalyan şiciyeden işte bak yolu qarap mağa yönlişte mu aptomobila köpken. Yani muşu karıştırap işte bak yoldun dondalyan şiciye qarap mağa yönlişte mu aptomobila biraz köpkene. Yen en yolu. Yani muşu şınli yoldun Şanlı yolda muş Hongyanchi beylo qarap mangan yönlişti mu? Avtomobilla biraz köpkene. Onun ikin Sanfango beylo Chentangjang yoldan Yashan jonglo qarap mangan yönliş. Longtong yoli Huizhen jongjeden Jonggar kotsi qarap mangan yönliş. Zhongwanjie yen Minhua kotsidan Beisishan qarap mangan yönlişti. Avtomobilla köpken yürüyüş astiken. Beşin sıpımız kegem şurla qarsaq Zübeyde, Zühre hanım, senin kızgın karşı almız. Onunla başka badam taksi, Mijit efendim, sizlerini mi kızgın karşı almız? Səvi, sizi mi kızgın karşı almız? Hürmetlik radio anlayıcılar, bugünkü programımızda Halmurat Ömer orunluğun Menin Yarım namlıq naqşı ile başlayımız. Qini, birlikte anlayalım.

turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir tuyğular sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ит бұмба программысы.

Ilandırıp, Şincan'ın haslıqını tekim yaşlaştırış, illiqlaştırış şeklinde yakandan çıkarıp bütün memleketki yüzlendirdi. Şundakla, medeniyet sayahat kesbige yeni hayati güç koştu.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçarımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kıldık. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz değil. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsiren. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radyo anlayıcılar, 107.4'ün Xeylikser programımızda davamlaştırdığımız Əmdüsülani 107.4 Qatlan Sənət Radyosu'nun bugünkü bütünkülük programlarına anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan haber dağılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün Xeylikser programımız ahırlaşğandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programımız edip tanladı buludu. Saat 8.30'da etigelik haberle programımızı. Saat 9.15'de etigelik yollarınızı biz emre programımızı. Saat 11'de sepranızı biz sırdaş programımızı. Saat 12'de minin optimobilin programımızı. Bunun da en yan optimobil uçurları, optimobilga ait bilim savatla, optimobil CD-CD biliş doğrusuzluk uçurla diye kıtınladı buludu. Saat 13'de çiçlik yollarınızı biz emre programımızı. Proyeziyette de Tüt Qatlan Sənət Radyosu'na her gün 3 saat 13'den 15 kıçanla tıldığın çiçlik yollarınızı biz emre programımızı çiçlik aramanızın ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de kanunsuz gemre programımızı. Saat 16'da sizge rahmet etkumar programımızı. Kişiler arasındaki mihrim muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş yakşı adamla arqılıq aktif kişiler kıtırgan bu programının ganimet temlerini koldan berip koyman. Saat 17'de Gülgüncela programımızı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı. Saat 19'da Keşlik Yollarınız Biz Emre programımızı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tantarbiya ve Sağlamlık programımızı anlayısıyla. Bu programımızda en yeni Tantarbiya haberleri, çeniş bilimleri, sağlamlık sohbetleri de tanladı buludu. Saat 22'de Sepranızı Biz Sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Akşam programımızı bunun da yakınlık nakşı müzikler köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnaş Sənət Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ağırlaşıdı.

Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa qoyub sesiləşdiyin namaz qadamda anlatıldı. Programımızın sesiləşdiyin əmçirimi alınışınlarını qarşı alınmaz. Hər günü səhərdə ornağızdan turubla bir istakan ilman qaynaq su içini gündülük adetinizgə aylandırıb. Bunu uzun müddət davamlaşdırsanız, sağlamlıqınızı kapalı qılalaysız. Qanchalik aldırış bolishingizdan qat'iy nazar, nashta qilishni hargiz unutib qolmang. Sirtqi chiqishdan burun o'zingizga bir qor sapsalishni unutmang. Shunda qilsangiz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz texim oshiru. Saharda oldingizga uchirgan tunish bilishlaringizdan kulimsirab turib, tinch amalliq so'rashni unutmang. Chunki samimiy ahvol so'rash har ikkala tarafning xoshalligi chimdirdi. Qadirlik do'stlar, aram kuningizlar xushal xuram ahamiyatli o'tsin degan go'zal tavsiyalarimiz bilan bugungi 107.4 dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyasatchisi Dilraba Anvar. Qadirlik do'stlar, amdadiqdanlar anglatilishda turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türüge ayrışını özümüzden başlaylı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkıge. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkıge. Aynek, metal boyumla, kolo işçimliki kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkıge. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçılıkıge taşlışımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhittin ortak menfaatini eyleyin.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobiliga silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdügan kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tirişcan, səmimi, ah köngül taksicilarga rahmet eydidu. Olar bilen mörünü mörge tirep, birlikte tirişidu.

Yetimiz. Esinizde bolsun. Baxıt küräş kılıçtın kelidi. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen billi ilgirleşni xalaydı.